ben. Artık çıkmıyorum İstiklal'e. Sabah Fatma Hanım uyandırıyor. Helva, ekmek, çay. Bana onlar bakıyor. Odanın hali perişan, ben perişan. Kimse yok işime karışan. Ara sıra balkona çıkıyorum. Fesleğenler kuruduğunda ocaktı. Ben baharı bekliyorum. Ne olduğunu bilmediğim bir umudum var hala. Gözüm şişelere takılıyor. Becerebilseydim ne âlâ. Bugünlerde böyleyim ben. Yaz denen şiirdeyim. Bir köşede gülüşüm var. Sırtımda kanlı bıçağın. Hiçbir zaman duymayacağın, duysan da anlamayacağın bir çığlıkta sana

İlk radyosu Kral Pop Radyo, Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.

0: reklam.
1: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

Günaydın, iyi sabahlar. Kral Pop'tasınız. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu burası. Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosundasınız aynı zamanda. Ben Öykü Güler Sönmez. 16 Temmuz 2026 Perşembe. Bugün hafta sonuna yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Aslında mini bir hafta sonu biliyorsunuz Perşembe akşamı. Dün resmi tatildi. Resmi tatili fırsat bilenler biliyorum ki hafta sonunu birleştirip uzun bir hafta sonu tatiline çıktılar. Ama dün şehir oldukça yoğundu. Oldukça kalabalıktı sokaklar ve caddeler. Bugün ve yarın bizi bekleyen gelişmeler, değerlendirebileceğiniz etkinlik önerileri, vizyona gelecek olan filmler, müzikten, dünyadan, spordan, teknolojiden pek çok notla eşlik edeceğim Kral Pop şarkılarına. Hadi başlayalım Perşembe gününe.

0: Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sunar.
1: 1982 yılında İspanya'da düzenlenen ve İtalya'nın şampiyon olduğu Dünya Kupası'nın bambaşka bir özelliği var. Kupanın o güne kadar olan tarihinde dünyanın her kıtasının temsil edildiği ilk turnuva olma ünvanı 1982 İspanya'ya ait.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sundu.
2: Reklam.
3: Gol! Mercedes-Benz 1, faiz oranı 0.
4: Mercedes-Benz'de her fırsattan kazançlı çıkın. Temmuz ayı boyunca tüm Vito ve Sprinter modelleri 1 milyon 500 bin TL krediye, 6 ay boyunca %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. Mercedes-Benz kalitesini şimdi yakından keşfedin.
5: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.

0: At servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
1: Evde huzurla, yolda güvenle.

0: Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Migros Yemek'te indirim konusunu çok büyütüyoruz. Çünkü sepetin büyüdükçe indirimin de büyüyor. Sepetle büyüyen indirimde 5 siparişine toplam 1500 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor.
2: Migros Yemek.
1: Migros uygulamasında.
3: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
3: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
6: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
7: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.

Dün akşam bağırış çağırış geçen bir akşamdı. 2026 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere ile Arjantin karşı karşıya geldi. Müsabakada 1-0 geriye düşen Arjantin son bölümde bulduğu gollerle sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Ve Messi tabii ki gecenin yıldızı oldu. Maçın ilk 45 dakikasında saha epey bir karışıktı. Oyuncular birbirine girdi. Fauller, itişmeler havada uçuştu. İlk 45 dakika boyunca 19 faul yapılmış ve sadece 2 sarı kart çıktı. İngiltere'den Anderson, Arjantin'den Martinez sarı kartla cezalandırıldı ve ilk gol 55. dakikada İngiltere'den Anthony Gordon'dan geldi. Arjantin'e galibiyeti getiren golleri ise Messi'nin liderliğinde Fernandez ve Martinez kaydetti. Arjantin adını finale yazdırdı böylece. Çok istedim İngiltere kazansın ama 55. dakikada İngiltere'nin attığı golden sonra oyunun neredeyse tamamı İngiltere kalesinin önünde geçtiği için de söyleyecek çok da bir şey kalmadı. Arjantin finalde İspanya'nın rakibi oldu ve Dünya Kupası final maçı 19 Temmuz Pazar günü Türkiye saatiyle 22'de New York'ta oynanacak. Bakalım 2026 Dünya Kupası'nın kazananı şampiyon kim olacak?

Kanalmüzik.com.tr'den birkaç müzik haberi paylaşacağım. İkilem yeni single'ı Bak Dönüyor Dünyayı müzikseverlerle, hayranlarıyla buluşturdu. Söz ve müziği Harun Çelik'e ait olan şarkının aranjesi İkilem imzası taşıyor. Ve Aleyna Tilki sosyal medyada çok konuşuluyor son günlerde. Görüyorsunuzdur, farkındasınızdır. Kariyerinin 10. yılını ve Kırlar albümünü geçtiğimiz ay İstanbul'da verdiği konserlerle kutladı Aleyna Tilki. Şimdi de İngilizce albüm hazırlığı için Fransa'ya gitti. Paris'te bir stüdyodan paylaşım yaptı ve bir aydır şarkı yapmadığım şehir kalmadı. Londra, Ibiza, Paris. İngilizce albüm gerçekten çok güzel oluyor. İçine bol bol Türkçe sözler de koyuyorum dedi. Tilki'nin bu arada Paris'te gittiği bir mekanda türkü söylediği anlar da yine sosyal medyanın en çok konuşulan, gündem olan anlarından biriydi. Müzik dünyasındaki gelişmelere, yeni projelere, albümlere ve konser duyurularına sosyal medya hesaplarımızdan ve kralmüzik.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Ve EPO ile devam edeceğiz Perşembe sabahına. Ömrüm şimdi popun kralı Kral Pop'ta.

Bir önde eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.

0: budur.
1: Yeni füsli şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez post alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında posta başvurun, ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
3: Benim bankam İş Bankası.
4: Açlık bastığında sen de gongla, bastır açlığını eti gongla.
5: Yeni Dacia Logan yola çıktı. EcoG 120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla Yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.
6: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çivo petrol ofisinde.

0: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
1: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar iklim sada. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
2: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
3: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
4: Paket peynirlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 15-16 Temmuz tarihlerinde paketli beyaz peynirlerde aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.

0: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
1: Sigortam Cep'te hep yanında. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, ihtiyaç duyduğun anlarda hep yanında. Anadolu Sigorta'nın yenilenen mobil uygulaması Sigortam Cep'te değişen arayüzü ve pratik menüsüyle hep yanında. Hemen indir, sigortacılık işlemlerini tek uygulamadan hallet. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
2: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
3: Sağlamsa Lassa.
4: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.

Aromalı buzlu kahve dönemindeyiz. O yüzden de bir araştırmadan söz etmek istiyorum. Dünya Kanser Araştırma Fonu'na göre kahve zincirlerinde satılan bazı buzlu kahveler mükellef bir yemekten daha fazla kalori içeriyor. Şimdi bu çalışmaya göre buzlu kahvelerin çoğu 200-600 kalori arasında. Bu kahveler günlük kalori gereksiniminin dörtte birinden fazlasına karşılık geliyor. Yani öyle 10 dakikada serinleyeceğim, ay buzlu içecek ne olacak canım diye içtiğiniz bir içecek 600 kalori içerebilir. Mutlaka içmeniz gerekiyorsa kahvenin şekersiz ve yağsız, sütle yapılmış, zaten kremasız olanını tercih edin diyorlar. Yapılan çalışmada da şöyle bir bilgi var. Sıradan bir küçük kahve sadece 4 kalori. Buzlu Amerikan kahvesi 11 kalori. Buraya kadar tamam. Yağsız sütle hazırlanmış buzlu kahvede 68 kalori. Bunların hepsi harika. Bitkisel bazlı süt kullanabilirsiniz. Badem sütü, yulaf sütü. Ama aromalı, kremalı bir buzlu kahve içmek için gerçekten günün bütün kalorilerinden vazgeçmiş olmanız gerekiyor.

0: Kral Pop Haber.
1: Günaydın, ben Seçil Gören. Bugün 16 Temmuz Perşembe, gündemin gelişmeleriyle sizlerleyiz. Haluk Levent tutuklandı. Ahbap Derneği'ne yönelik yolsuzluk iddialarıyla açılan soruşturma kapsamında tutuklama talebiyle adliyeye sevk edilen 19 şüpheliden, aralarında Haluk Levent'in de olduğu 14 kişi tutuklandı. 17 şüphelinin ise sorgusu sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen 10. yılında 15 Temmuz programına katıldı. Erdoğan, FETÖ'yle mücadelede rehavete yer olmadığını belirtti. Terör örgütleri için artık deniz tükenmiştir ifadesini kullandı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel yeni parti kuruyor. Özel, parti tüzüğü ve programını hazırladıklarını söyledi. Partinin bir ay içinde kurulacağını bildirdi. CHP'nin eski genel başkanı Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal, Antalya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olcay Baykal 88 yaşındaydı. Muğla'nın Milas ilçesindeki orman yangını söndürme çalışmalarının ikinci gününde kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre 850 hektar alan zarar gördü. Amerikan ordusu İran'a yönelik saldırılarını sürdürdü. Tahran dahil birçok kentte patlamalar oldu. İran ise Körfez ülkelerindeki Amerikan üslerini hedef aldı. Amerikan Başkanı Trump, İran'ın müzakerelere dönmemesi halinde saldırıların kapsamının genişletilebileceğini söyledi. Uslu dursalar iyi olur dedi. Sıcaklık çoğu yerde mevsim normalleri üzerinde. Karadeniz'de yer yer yağış var. Bugün İstanbul parçalı bulutlu 30, Ankara az bulutlu 31, İzmir güneşli 37, Bursa az bulutlu 34, Antalya güneşli 38 derece.
0: Kral Pop Haber.

0: spor haberlerini sunar.
1: Arjantin Dünya Kupası'nda üst üste ikinci kez finale yükseldi. Tangocular yenik duruma düştükleri maçta İngiltere'yi 2-1 yendi ve finalde İspanya'nın rakibi oldu. İspanya ile Arjantin'in karşılaşacağı 2026 Dünya Kupası final maçı pazar akşamı saat 22'de başlayacak. Galatasaray'da Mauro Icardi dönemi sona erdi. Sarı Kırmızılılar sözleşmesi sona eren takım kaptanıyla yollarını ayırdı. Fenerbahçe yeni yıldızını getirmeye hazırlanıyor. Sarı lacivertli kulüp Mason Greenwood'un bugün İstanbul'a geleceğini açıkladı. Beşiktaş Leandro Trossard'ı resmen renklerine bağladı. Siyah beyazlılar Belçikalı futbolcuyla 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Yine sıcak bir gün, kuzey kesimlerle Akdeniz'in iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Kastamonu'nun kıyı kesimleri, Sinop ve Artvin çevreleri, Erzurum, Kars, Iğdır, Ardahan, Edirne ve Kırklareli çevresinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Yağışlar Trabzon'un doğu kesimleriyle Rize çevrelerinde yer yer kuvvetlenebilir. Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS

0: İTAKÜ yol durumunu sunar.
1: TEM Otoyolu'nun Silivri Kavşağı, Kınalı Kavşağı kesimi Güney Taşıma yolunda üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platformdan gidiş gelişi olarak sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 49'da 51. kilometreleri arası yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapalı ulaşım yan bağlantı yolu üzerinden gidiş olarak sağlanıyor.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimumu özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETS.tur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

Artık Odise için son gündeyiz. Günlerdir dünyanın dört bir yanında filmin tanıtımını yapıyor. Ekip, ekipte ne ekip? Gerçekten gelmiş geçmiş en iyi kast herhalde Odise'nin oyuncu kadrosu. Tamamen IMAX'te çekilen ilk film olma özelliğini taşıyor aynı zamanda The Odise. Film tutkunlarının birinci sınıf IMAX ve 70 milimetrelik gösterimler için para ödeyeceği anlamına geliyor bu. Ve tabii ki gerçek sinema severleri harekete geçiren bir yapım oldu. Zira hayranlar filmi en iyi salonda izlemek için ülkeler arası seyahat planı falan yapıyorlar. Kara borsada Amerika'da bilet fiyatları yüzlerce dolara satılıyor. Bizde de biletler satışta. Film 2 saat 52 dakika bu arada ve Odise yarın vizyonda gerçekten ilk fırsatta koşa koşa gidip izlemek istiyorum. Sonrasında konuşuruz zaten. Kral Pop burası.

0: Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sunar.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda finalin adı belli oldu. Arjantin yarı finalde İngiltere'yi 2-1 yenerek kupada finale yükseldi. Dünya Kupası finalinde İspanya-Arjantin maçı 19 Temmuz Pazar akşam saat 22'de oynanacak. Öncesinde de cumartesi pazara bağlayan gece tam 12'de Fransa ile İngiltere Dünya Kupası üçüncülüğü için mücadele edecek.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası maç takvimini sundu.
2: Reklam. Koçaklı Festivali.

0: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3. Sardalya.
1: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.

0: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil Budur hissi.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Sepetin büyüdükçe indirimin de büyüyor. Sepetle büyüyen indirimde 5 siparişine toplam 1500 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor.
1: Migros Yemek.
0: Migros uygulamasında.
2: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
1: Hangi Kredi?
3: Migros Garaj Oto Ekspertiz.
4: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
6: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHA İnsani Yardım Vakfı.
7: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100 bin TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES...

0: altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
1: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Sıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan petrol ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

Birkaç etkinlik önerisi paylaşacağım. Bir defa şehir hatlarının her yaz düzenlediği mehtap turları başlıyor. Yaklaşık 7,5 saat süren ve gün batımıyla başlayan turlar İstanbul Boğazı'nın tarihi yapılarını ve doğal güzelliklerini gece manzarası eşliğinde görme imkanı sağlıyor. Sadece cumartesi günleri düzenleniyor bu arada turlar. Tarifeyi de şehir hatlarının web sitesinden ulaşabilirsiniz. Sakıp Sabancı Müzesi'nde Yoko Ono iç ses ve iç yapı sergisi devam ediyor. Paralelinde Çığlığı Çiz, Dikkatin İzleri ve Haritayı Yeniden Çiz başlıklı çocuk atölyeleri düzenleniyor ve bu akşam bir Gorillaz konseri daha görecek İstanbul. Yani nasıl anlatsam bilemiyorum ki o akşamı. 14 Temmuz'da gittim Gorillaz'ın ilk konserine. Öyle bir konserdi ki müthiş bir sahne akışı, sahneye konuk olan inanılmaz müzisyenler ve tabii ki Gorillaz'ın yıllardır dilimizde olan o şarkılarını, dünyanın ilk sanal grubunu canlı canlı sahnede izlemek müthiş bir deneyimdi. Bu akşam da Park Orman'da Gorillaz. Konsere gidenlere şimdiden iyi eğlenceler diliyorum.

Meta'nın yeni görsel oluşturma modeli News Image yayınlandığı gibi kaldırıldı biliyorsunuz. Zira bu özellik gizlilik tartışmalarını beraberinde getirdi ama öyle böyle bir tartışma değil. Yani özellik kullanıcıların malum uygulamada herkese açık bir hesabı et işaretiyle etiketlemesine ve bu hesaptaki profil fotoğraflarını da yeni görüntülerde referans olarak kullanmasına imkan tanıyor. Yok artık. Böylece bir kişinin ayrıca izin vermesine gerek kalmadan yüzüne benzeyen yeni görüntüler üretilebiliyor. Olabilir mi böyle bir şey? Yani zaten muhakkak oluyordur ama resmi olarak bari olmasın. Özelliğin kullanıcı hesaplarında varsayılan olarak etkinleştirildiği ve kullanılmak istemeyenlerin ayarlardan kapatması gerektiği yönünde iddialarda tepkilerin büyümesine neden oldu. İşte öyle oldu, böyle oldu. Böylece Muse Image kullanıma açıldığı gibi kapanmış oldu. Çağla ve Doğu Svergeç Birliği ile devam edelim. Perşembe sabahına seni düşündüm. Şimdi Kral Pop'ta.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV Enerji Plus bayilerinde artık güneş enerjisi çözümlerini sadece görmekte kalmayacak, aynı zamanda uzmanlarımızdan birebir bilgi alma fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin.

0: kutularında ve online'da keşfedin. Koçak.
1: Sistem dondu, online satışım durdu.
2: Tami de çözülsün.
1: Nasıl?
2: Donmayan akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
1: Büyüksün.
2: Abartma. Tami dersin. Tami. Tam istediğin gibinin kısaltılmışı. Söyle.
1: Tami.
2: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
1: Yürü be Tami.
3: Tami uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tami. Tam istediğin ödeme şekli.
4: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
5: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
6: Budur.
7: Yeni füstü şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
8: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
9: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi TEB.com.tr'de.
10: TEB o kadar iyi ki TEB. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
11: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
10: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
12: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
13: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
12: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
14: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
15: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
16: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
17: 13-20 Temmuz tarihleri arasında Brown Series 3 310 BT elektrikli tıraş makinesi.

0: Haftanın tam zamanı. Bugün 4'lü 1 litre Pepsi çeşitleri 135 lira. Yüzlü solo yüzey temizlik havlusu 69 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe kaçmaz fiyatlar seni bekliyor.
1: Kaş, Bodrum, Çeşme. Yaz tatili yolları sizi bekliyor. Tabii hayalinizdeki Chery'yle. Yepyeni Chery Tiggo 7 Comfort, lansmana özel, MTV ve tescil işlemleri hariç 1 milyon 999 bin TL fiyatıyla şimdi Türkiye'de. Detaylar Chery.com.tr'de. Chery.
2: Sigortam cepte hep yanında. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, ihtiyaç duyduğun anlarda hep yanında. Anadolu Sigorta'nın yenilenen mobil uygulaması Sigortam Cep'te değişen arayüzü ve pratik menüsüyle app yanında. Hemen indir, sigortacılık işlemlerini tek uygulamadan hallet. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
3: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
4: Bellona, Bellona. Pop, pop, kral pop. Koçakla

16 Temmuz 2026 Perşembe, bugün yavaş yavaş hafta sonuna yaklaşıyoruz. Çarşamba günü 15 Temmuz resmi tatil olduğu için hafta sonuna bağlayanlar olduğunu görüyorum ve biliyorum. İyi tatiller diliyorum herkese. Ben de önümüzdeki hafta kısa bir mola vereceğim. Çok da bayıldığım bir şey değil açıkçası deniz tatili. Denize girmekten hoşlanıyorum ama geri kalan zamanlarda güneş ışığına maruz kalmaktan hiç hoşlanmıyorum. Artık bir şekilde idare etmeye çalışacağım. Bu arada Kral Pop Etkinlik Otobüsü bugün Ankara'da biliyorsunuz Mert ve Çelik otobüsün lokasyonunu duyuracaklar. Otobüse giden ilk şanslı Kral Pop dinleyicisinin de sürpriz markalardan 5.000 ve 10.000 lira değerindeki hediye çeklerinden birinin sahibi olacağını hatırlatmak istiyorum. Ve şimdiden herkese iyi şanslar diliyorum. Ben gidiyorum. Harika bir perşembe olsun. Yarın sabah görüşmek üzere. Hadi hoşçakalın.

0: Basın Turu.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Bugün 16 Temmuz Perşembe, gazeteler ve haber sitelerinden derlediğimiz basın turuyla sizlerleyiz. NTV

0: danışmanı Yeliz Kaya ve avukat Ece Güner de dahil 14 kişi tutuklandı. Bir başka sıcak gelişme yine NTV'den aktaralım. İstanbul'da ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında yeni operasyon yapıldı. 25 ünlü isim hakkında gözaltı kararı verildi. Şarkıcı İlyas Yalçıntaş da gözaltına alınanlar arasında. Tetikte olalım, manşet Hürriyet'te. Erdoğan'dan 15 Temmuz'da FETÖ uyarısı. Meclisteki 15 Temmuz anma töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, unutmayacağız, tetikte müteyakkız olacağız, örgütle mücadelede gardımızı bir an olsun düşürmeyeceğiz dedi. Devam edelim sabahla. Emperyalizmin maşası FETÖ fırsat kolluyor. Burada da manşet, Başkan Erdoğan hainlerin milletten yedikleri sillenin rövanşı için fırsat kolladığına dikkat çekti ve uyardı. Ruhlarıyla birlikte şahsiyetlerini de 1 dolara satan FETÖ'cü teröristler yeminli Türkiye düşmanlarına hizmetkar olmayı sürdürüyor. Zamlı aylıklar bu hafta hesapta. Sabahta logonun üzerinde dikkat çeken başlık, emekli memur ve sosyal yardım alanlar için yeni aylıklar hesaplara yatıyor. Memurların aile yardımı ve emeklinin ek ödemesi değişti. Ve Milliyet var sırada. Burada da manşet, FETÖ ihanetine karşı aynı ruhla 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimini millet ve devletin el ele bastırmasının 10. yıl dönümü törenlerle anıldı. Milyonlar 15 Temmuz gecesindeki ruh ve kararlılıkla millet iradesinin üstünde gücün olmadığını gösterdi. Özel yeni partinin ismini açıkladı. On Haber'de öne çıkan başlık, Özgür Özel Sözcü yayınında yeni parti için ilk kez tarih vererek isim açıkladı. Temmuz sonu Ağustos başı adım atılır. İsim ve logo çalışıyoruz. Genel kabul gören isim belli. Şimdilik yeni parti diyelim dedi. Sözcünün manşetine bakalım. Yavrularım rüyama girip adalet istiyor. Kartalkaya'da 4 yakınını kaybeden Şaban Filiz neden yürüdüğünü anlattı. Grand Kartal Otel'de kızı, damadı, 2 torunu yanan acılı baba, evlatlarım 1,5 yıldır her gece rüyama giriyor, kanter içinde kalkıyorum, adalet gelmedi ama aklımız gitti diye isyan etti. Ve son bir başlık, Posta'dan kupada finalin adı Arjantin, İspanya. İngiltere ve Arjantin 2026 Dünya Kupası yarı finalinde karşı karşıya geldi. İngiltere'nin 1-0 önde olduğu maçta Arjantin 85'te Fernandez, 90+2'de Martinez'in golleriyle muhteşem bir geri dönüşe imza attı. İki golün asistini de Messi yaptı. Arjantin pazar günü oynanacak finalde İspanya'nın rakibi oldu. Biz de bu haberle basın turunu tamamlamış olduk. Yarın sabah tekrar birlikte olmak dileğiyle hoşça kalın.
1: Basın turu. Akü yol durumunu sunar.
0: TEM Otoyolu'nun Silivri Kavşağı, Kınalı Kavşağı kesimi Güney Taşıma yolunda üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platformdan gidiş gelişi olarak sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 49'da 51. kilometreleri arası yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapalı, ulaşım yan bağlantı yolu üzerinden gidiş olarak sağlanıyor.
1: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla sabah kuşağı başlıyor.

Pop Müzik Radyosu Kral Pop Radyo'dan hepinize günaydın. Bugün 16 Temmuz 2026 Perşembe, haftanın 4. günündeyiz. Evet, haftanın bitmesine çok az bir zaman kaldı. Ve Arzu Kaya karşınızda en sevdiğiniz şarkılarla sabahınıza 2 saat boyunca eşlik edeceğim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Siz de yayınıma eşlik etmeyi unutmayın. 0533 781 74 74. Sesli mesajlarınız olabilir, yazılı mesajlarınız olabilir. Sıradaki şarkıya armağan etmek istediğiniz sevdikleriniz olabilir. Yani canınız ne istiyorsa. Pop'un kralı Kral Pop Radyo'da Arzu Kaya ile yolculuğunuz başladı.

0: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam edecek.
1: Bir ömre eşlik edecek sarı ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
2: Pop, pop, kral pop. Garanti BBVA.
3: Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
4: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için Mobilden Tarım Kredisi'ne kolayca başvuruyor. İşine odaklanıyor. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
5: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.

0: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Emekli maaşının Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
3: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
4: Sağlamsa Lassa.
5: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
6: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hancı Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hancı Kredi'ye girin. 100

0: bir takı ileriye götürür.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
2: Aracınız servisteyken her şey kontrol altında. Peki ya çıktıktan sonra? Ford etkili servislerinde periyodik bakım yaptırın, 365 gün garanti kazanın. Ford 365 garanti tüm Ford bilek ve kurye araçlarda ikinci el dahil 10 yaşa veya 200 bin kilometreye kadar geçerlidir. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi, vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
5: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.

0: Vodafone'da.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka, Koçak.
2: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam ediyor.

Şimdi size bir araştırmadan bahsetmek istiyorum. Araştırmalara göre en yakın arkadaşlarınız aileniz kadar olmasa da sizinle genetik olarak benzerlik gösterdiği tespit edildi. En yakın arkadaşınızı neden ilk tanıştığınız anda kendinize daha yakın hissettiğinizi hiç düşündünüz mü? Bu araştırmaya göre yakın arkadaşların birbirlerine rastgele seçilmiş iki kişiye kıyasla genetik olarak daha fazla benzerlik gösterdiğini ortaya koyuyor. Yani bazen sizi birbirinize bağlayan şey sadece ortak ilgi alanları değil, biyolojik benzerlikler de olabilir. İşte bu yüzden çok iyi anlaşıyor ve kendimize çok yakın hissediyoruz arkadaşlarımızı. O zaman sıradaki şarkıyı tüm iyi anlaşan dostlara, arkadaşlara armağan ediyorum. Tam Taşçı, Yok Başka Hayalim.

Kral Pop Radyo etkinlik otobüsü Türkiye turuna devam ediyor. Ve bugün başkent Ankara'dayız. Yani her an karşınıza çıkabilir. 5000 TL ve 10.000 TL arasında sürpriz markalara ait hediye çeki kazanabilirsiniz. Başkent Ankara. Gözünüz yollarda, kulağınız Kral Pop Radyo'da olsun. Her an bir yarışma başlatabiliriz. Yarışma şöyle oluyor. Bir kez daha hatırlatayım. Bir şifre paylaşıyoruz. Otobüsümüzün lokasyonunu paylaşıyoruz. Şifreyle birlikte otobüsün yanına giden ilk dinleyicimiz hediye çekinin sahibi oluyor. Gün boyunca Kral Pop Radyo'da yarışmalarımız devam edecek. Bizden ayrılmayın. Evet, şimdi enerjimizi biraz daha yükseltiyoruz. Sepo ve Demet Akalın işbirliğiyle Yerinde Dur.

0: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam edecek.
1: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
2: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi TEB.com.tr'de.
3: TEB o kadar iyi ki TEB.
4: Kaş, Bodrum, Çeşme. Yaz tatili yolları sizi bekliyor. Tabii hayalinizdeki Chery'yle. Yepyeni Chery Tiggo 7 Konfor, lansmana özel, MTV ve tescil işlemleri hariç 1 milyon 999 bin TL fiyatıyla şimdi Türkiye'de. Detaylar Chery.com.tr'de. Chery.
3: Pilot garaj yapma ekspertiz.
5: Çay makinesi deyince vatan.
3: Pilot garaj yapma ekspertiz.
6: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
7: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 13-16 Temmuz tarihleri arasında bütün piliçten şeftaliye, Ayşe Kadın fasulyeden Çipura'ya çeşit çeşit ürün Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
8: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirim.

0: aksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et.
0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağız.

0: yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yılı aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
2: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
3: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
4: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.
5: Yeni Dacia Logan yola çıktı. EcoG 120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.
6: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam ediyor.

Eğer üzerinizdeki stresin azalmasını istiyorsanız mutlaka deniz kenarına gidin. Çünkü araştırmalar doğal su seslerinin sinir sistemini sakinleştirebileceğini gösteriyor. Hepimizin o çok sevdiği dalga sesleri üzerimizde o kadar etkili ki. Akşam bir deniz kenarında yürüyüş yapabilirsiniz. Ya da sabah çok erken kalkıp yine deniz kenarında bir yürüyüş yapmak hem sizi güne hazırlar hem de kendinizi çok daha iyi hissetmenizi sağlar. Evet, Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo burası. Kendinizi çok çok iyi hissedebileceğiniz bir yer daha var. Orası tam da bu nokta. Yani doğru frekanslısınız. İşte bu şarkı da stresinizin azalmasına sebep olabilir. Norm Ender ve Ebru Gündeş işbirliğiyle Bir Çift Göz. Pop'un kralı Kral Pop Radyo.

Pop'un kralı Kral Pop Radyo'dasınız. Arzu Kaya ile birlikteliğiniz devam ediyor. Evet, WhatsApp'tan mesajlar var, hemen bakıyorum onlara. Antalya'dan Ayşe: her sabah yürüyüş yaparım deniz kenarında, bana çok iyi geliyor. Kulağımda kulaklığım, Kral Pop Radyo'yu dinleyerek keyifli bir sabaha başlangıç yapıyorum. Ne iyi yapıyorsun Ayşe. Ve bir diğer mesaja bakalım hemen. Başkent Ankara'dan Suat yazmış: yoldayım, sıradaki şarkıyı kendime armağan etmek istiyorum demiş. Peki Suat, dinlemede kal. İzmir'den Zeynep: Çeşme'de tatildeyiz, çocuklar daha yeni uyandı, birazdan denize gideceğiz. Kahvaltıyı da bahçede yapıyoruz. Tatilde olan herkese bol güneşli, keyifli bir gün diliyorum. Ne güzel, bol keyifler sevgili Zeynep. İyi tatiller diliyorum. Ve Muğla'dan Sevgi: biz karavanla Akyaka'dayız. Sabah erkenden kuş sesleriyle uyandık. Şimdi kahvemizi içiyoruz. Şehirden uzak olmak insana gerçekten iyi geliyormuş. Gelmez mi Sevgi? Hele Muğla, Akyaka en sevdiğim yerdesiniz. Ve karavan tatili de gerçekten çok güzel. O zaman keyfinize keyif katmak için sıradaki şarkıyı size armağan ediyorum. Çalışanlara kolaylıklar diliyorum. Tatilde olanlara da iyi tatiller.

0: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam edecek. Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3. Sardalya.
1: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Emin Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım. Pilot Garaj Şoba
1: Ekspertiz. Paket peynirlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 15-16 Temmuz tarihlerinde paketli beyaz peynirlerde aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
6: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
8: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
9: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
10: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam ediyor.

yaz sıcakları etkisini göstermeye devam ediyor. Gün içinde özellikle öğle saatlerinde güneş altında uzun süre kalmamaya özen gösterin lütfen. Bol su tüketin, açık renkli kıyafetler tercih edin ve mümkünse gölgede kalın. Küçük önlemler sıcak havalarda büyük fark yaratabiliyor. Bunu da unutmayın. Pop'un kralı Kral Pop Radyo burası. Arzu Kaya ile birlikteliğiniz, en sevdiğiniz, en keyif aldığınız şarkılarla devam ediyor. İşte onlardan biri Derya Uluğ, Şımarık.

Bir şeye dikkat ettim. Sizde de öyle mi? Sabah kahvaltısını çok böyle sağlam yaptığım zaman öğlene kadar acayip bir şekilde acıkıyorum. Yani hatta şöyle söyleyebilirim. Öğleni bekleyemiyorum bile. Bunun sebebi ne acaba? Çok merak ediyorum.

ediyorum. Siz de öyle misiniz? Mesela şu anda yemek yiyebilirim ki sağlam kahvaltı yaptım. Aklıma hemen tabi acıkınca Türkiye'nin en ayrılmaz ikilileri geliyor. Mesela çay, simit, karpuz, peynir, tavuk, pilav. Bu ikililer ne kadar güzel değil mi? Ayrılmıyorlar. Peki sizin aklınıza gelen ikililer var mı? Onları benimle paylaşır mısınız? Açıkçası kaçırmak istemem bu bilmediğim ikilileri. 0533 781 74 74. Favorimiz hangisi onu da seçelim. Şimdilik benim karpuz peynir. Bakalım sizin favoriniz ne olacak?

0: Türkiye birincisi olan öğrencimiz Rana Alaçam'ı tebrik ederiz.
1: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil budur hissi.
2: Haydi. Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
3: Açlık bastığında sen de gongla, bastır açlığını eti gongla.
4: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
1: Vodafone Red'le sınırsızca.
5: Pop, pop, kral pop. ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam ediyor.

Pop'un kralı Kral Pop Radyo'dasınız. Evet, WhatsApp'tan mesajlar gelmeye devam ediyor. En lezzetli ayrılmaz ikiliden bahsediyorduk. Sibel benim favorim kesinlikle çay ve simit demiş. Mert kuru fasulye ve pilav, evet şahane. Elif yazmış kahve ve kitap, bu da keyifli. Adana'dan Serkan yazmış şalgam ve kebap, birbirinden ayrılmalarım mümkün değil. Kesinlikle haklısın Serkan, bence de mümkün değil. Ve son olarak Kayseri'den pastırma ve yumurta, kahvaltının kralı budur demiş. Kayserili olup da pastırma ve yumurta ikilisini sevmeyen herhalde yoktur. Ben bile bayılıyorum. Neyse ki öğle vaktine çok az bir zaman kaldı. Bu arada Arzu Kaya'dan gitme vakti. Bu sabahlık bu kadar. Yarın saatler 9'u gösterdiğinde sürprizlerle dolu bir yayın sizleri bekliyor olacak. Yarına kadar kendinize ve sevdiklerinize iyi davranın. Mutluluk ve sağlık diliyorum hepinize.

0: reklam. Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
1: Sigortam Cep'te hep yanında. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, ihtiyaç duyduğun anlarda hep yanında. Anadolu Sigorta'nın yenilenen mobil uygulaması Sigortam Cep'te değişen arayüzü ve pratik menüsüyle hep yanında. Hemen indir, sigortacılık işlemlerini tek uygulamadan hallet. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.

0: Aksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Canım arabam, masrafsız düldülüm.
3: Engin Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
2: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
3: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Gipgov.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Gipgov.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta.
4: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epey...

0: biz. Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
1: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı

0: 100.000 TL değerinde pazarama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak için detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de. Anadolu Hayat, emeklilik,
1: herkese iyi gelecek. Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Yine sıcak bir gün, kuzey kesimlerle Akdeniz'in iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Kastamonu'nun kıyı kesimleri, Sinop ve Artvin çevreleri, Erzurum, Kars, Iğdır, Ardahan, Edirne ve Kırklareli çevresinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Yağışlar Trabzon'un doğu kesimleriyle Rize çevrelerinde yer yer kuvvetlenebilir. Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkat ve tedbirli olunmalı.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
2: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: TEM Otoyolu'nun Silivri Kavşağı, Kınalı Kavşağı kesimi Güney Saşıma yolunda üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platformdan gidiş gelişi olarak sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 49'da 51. kilometreleri arası yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapalı, ulaşım yan bağlantı yolu üzerinden gidiş olarak sağlanıyor.
2: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Sistem dondu, online satışım durdu.
2: Tahmide çözülsün.
1: Nasıl?
2: Donmayan, akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
1: Büyüksün.
2: Abartma. Tahmi dersin. Tahmi. Tam istediğin gibinin kısaltılmışı. Söyle.
1: Tahmi.
2: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
1: Yürü be Tahmi.
3: Tahmi uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tahmi. Tam istediğin ödeme şekli.
4: Tahmi bir garanti BBVA kuruluşudur.
5: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.

18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar

0: Alpop Radyo Otobüsü bugün Ankara'da. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluşuyoruz, hediyeler dağıtıyoruz. Siz de kazanmak için Kral Pop Radyo'yu dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, Müziğin Kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım dün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
1: Günaydın, ben Mustafa Uludağ. Eşime işe bırakırken Kral Pop Arzu'yu dinliyordum. Söğüt Çeşme'ye yakındım, otobüse geldim, hediyemi aldım. Sıradaki şarkı eşime armağan ediyorum.
2: Merhaba Kral Pop ailesi, ismim Can Taşdemir. Aracımda Kral Pop'u dinlerken şifreyi öğrendim ve Kozyatağı bölgesindeydim. Otobüsü gördüm ve direkt otobüse yetişip şifreyi verip hediyemi aldım. Çok teşekkür ederim, kolay gelsin.
0: Kral Pop Radyo'yu dinleyin, siz de kazanın. Kulağın radyonda olsun.
3: PTT AVM'de yaz boyunca indirimler seni bekliyor. Hemen

0: budur.
1: Yeni füsli şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'le sınırsızca. Pilot garaj
3: şoför ekspertiz. MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Pilot garaj şoför ekspertiz. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
5: Sigma ve Fujitsu klimalarda yaza özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.

0: Kral Pop Haber.
1: İyi günler, ben Seçil Gören. Bugün 16 Temmuz Perşembe, gündemin gelişmeleriyle sizlerleyiz. İstanbul'da ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında yeni operasyon yapıldı. Şarkıcı Sıla Gencoğlu, İlyas Yalçıntaş ve yapımcı Fatih Aksoy'un da aralarında olduğu 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ahbap Derneği'ne yönelik yolsuzluk iddialarıyla açılan soruşturmada derneğin başkanı şarkıcı Haluk Levent'le birlikte 14 kişi tutuklandı. Soruşturmanın ikinci dalgasında gözaltına alınan 11 şüpheli de bugün adliyeye sevk edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ahbap Derneği soruşturmasıyla ilgili konuştu. Sivil toplum hukuki denetimden kaçmanın, milletin emanetini hesap vermeden yönetmenin kalkanı olamaz dedi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel yeni parti kuruyor. Özel, parti tüzüğü ve programını hazırladıklarını söyledi. Partinin bir ay içinde kurulacağını bildirdi. Amerikan ordusu İran'a yönelik saldırılarını sürdürdü. Tahran dahil birçok kentte patlamalar oldu. İran ise Körfez ülkelerindeki Amerikan üslerini hedef aldı. Amerikan Başkanı Trump, İran'ın müzakerelere dönmemesi halinde saldırıların kapsamının genişletilebileceğini söyledi. Uslu dursalar iyi olur dedi. Bizden bir haber, Kral Otobüsü bugün Ankara'da çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun. Sıcaklık çoğu yerde mevsim normalleri üzerinde, Karadeniz'de yer yer yağış var. Bugün İstanbul parçalı bulutlu 30, Ankara az bulutlu 31, İzmir güneşli 37, Bursa az bulutlu 34, Antalya güneşli 38 derece.

0: spor haberlerini sunar.
1: Arjantin Dünya Kupası'nda üst üste ikinci kez finale yükseldi. Tangocular yenik duruma düştükleri maçta İngiltere'yi 2-1 yendi ve finalde İspanya'nın rakibi oldu. İspanya ile Arjantin'in karşılaşacağı 2026 Dünya Kupası final maçı pazar akşamı saat 22'de başlayacak. Galatasaray'da Mauro Icardi dönemi sona erdi. Sarı Kırmızılılar sözleşmesi sona eren takım kaptanıyla yollarını ayırdı. Fenerbahçe yeni yıldız

Merhaba, Kral Pop'ta beraberiz. Ben Mert Rusçuklu. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosunda Kral Otobüsü'yle yollardayız. Ve dinleyicilerimize 5000 lirayla 10.000 lira arasında değişen hediye çekleri armağan ediyoruz. Her gün birçok kez yayınlarımızı takip eden dinleyicilerimize bir şifre veriyoruz. Şifreyle birlikte Kral Otobüsü'nün konum bilgisini paylaşıyoruz ki konuma yakın olan dinleyicilerimizi davet ediyoruz. Buyurun gelin, hediye çekinin sahibi olun, yayınımıza konuk olun diyoruz. İşte şimdi yine bir hediye çeki armağan edelim. Kral Pop Radyo bugün Ankara'da ve Ankara'daki dinleyicilerimiz için şifremiz Anıtkabir. Anıtkabir şifresiyle konum bilgisini de paylaşalım. Kral Otobüsü Yeni Mahalle Mevlana Bulvarı Aşti metrosu çıkışı Samsun yolu istikametinde. Eğer siz yakınsanız bu adrese hemen buyurun gelin Anıtkabir şifresiyle hediye çekinin sahibi olun. Bekliyoruz.

0: UEFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sunar.
1: Kolombiya'nın çılgın lakaplı kalecisi Ren Higuita 1994 yılında maçın kaderini değiştirecek olası bir golü o günden sonra ismiyle beraber anılacak akrobatik akrep vuruşuyla savuşturdu ve bu kurtarışıyla futbol tarihinin en meşhur kalecilerinden biri haline geldi.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sundu.
2: Garanti. Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
3: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu

0: 2026 LGS'de Türkiye birincisi olan öğrencimiz Rana Alaçam'ı tebrik ederiz. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Haydi. Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi mobilden, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak...

Pop Müzik Radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletişim.

Sizlere bir sorum var. Abonelik ekonomisi diye bir şey duydunuz mu daha önce? Duymadıysanız bile aslında hayatınızda olan ama henüz farkına varmamış olduğunuz bir kavram olabilir. Abonelik ekonomisi. Fark etmeden neye para ödüyoruz? Evet, eskiden faturalar belliydi. Elektrik, su, doğalgaz hala onlar var zaten. Ama şimdi hayatımıza sessiz sedasız giren başka gider kalemleri eklendi. Nedir derseniz abonelikler. Platform abonelikleri. Dijital müzik platformları, dizi platformları, bulut depolamalar, e-posta uygulamaları, yapay zeka uygulamaları, spor uygulamaları derken işte bunlara ne deniyor biliyor musunuz? Abonelik ekonomisi. Bankacılık ve tüketici araştırmalarında düzenli abonelik harcamalarının son yıllarda belirgin şekilde artış gösterdiğine dair bazı veriler var. Uzmanlarsa kullanıcıların tek tek küçük görünen bu abonelikleri ay sonunda topladıklarında gerçek maliyet karşısında şaşırabildiklerini söylüyor. Belki de ay sonu bütçesi yaparken sormamız gereken şey bu. Bu ne ay ne aldım ki ben değil, bu ay hangi hizmetler beni otomatik olarak buldu, devretti diye bakmak lazım. Bir bakın isterseniz abonelik ekonomisine ne kadar para harcıyorsunuz. Ne kadar olduğunu fark edince şaşırabilirsiniz.

Temmuz ortasında sıcağın da artık fazlasıyla kendini hissettirdiği, yaz sıcaklarının kavurduğu bir dönemde akla düşen tatiller ve tatilden geriye kalan fotoğraflar sosyal platformlarda dolaşımda. Peki bu tatil fotoğrafları neden bu kadar önemli gerçekten? Tatil bitiyor ama telefonun galerisi dolmaya devam ediyor. Şöyle ki insanlar sadece bir yere, orayı yaşamak için gitmiyor artık. Hatırlamak için de fotoğraflıyor. Anılarını paylaşmak için de fotoğraflıyor. Seyahat araştırmalarında birçok kişinin tatilden döndükten sonra fotoğraflara yeniden baktığına ve paylaştığına dair veriler var. Çünkü seyahat araştırmaları şu açıdan önemli. Gittikleri, kaldıkları yerleri puanlıyorlar ve bu puanlar deneyim olarak başka kullanıcılara aktarılıyor malum. O yüzden seyahat araştırmalarında öne çıkıyor. Fakat ilginçtir, tüketici gittiği anda yapmıyor bunu. Döndükten sonra hep herhalde yaşadık bitti, aklımızda ne kaldı deyip puanlıyor. O da bir iş, o da bir mesai, farkındasınız değil mi? Neyi beğendim, neyi beğenmedim, buna 3 yıldız verdim, buna 5 yıldız verdim. Bunun yemeği güzelmiş, bunun ayranı soğukmuş, bunun çayı kötüymüş. Ha, gerekli mi? Baksanıza işte bu veriler başkalarına deneyim olarak aktarılıyor.

0: Reklam.
1: Canım arabam, masrafsız düldülüm.
2: Engin Bey, düldülün MTV ödemesi geldi.
1: Ben hiç kendimi MTV ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
2: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTV ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Dipgov.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Dipgov.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta.
3: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
4: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
5: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
6: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
6: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
7: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444 4 469.

0: insanla duyuyor.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosunda Kral Pop'ta beraberiz. Dinleyicilerimize saat başında bir şifre verdim. Kral Otobüsü'nün konum bilgisini paylaştım. Yaz boyunca Kral Otobüsü her yaz olduğu gibi Türkiye'yi dolaşacak. İstanbul'dan yola çıktık ve bugün Ankara'dayız. Ankara'da Anıtkabir şifresiyle dinleyicilerimize seslendik ve konum bilgisini paylaştık. Kral Otobüsü'nün bulunduğu konuma ilk gelen dinleyicimiz şifresiyle birlikte 5.000 lirayla 10.000 lira arasında birbirinden değerli markalardan

0: hediye çeki kazanacak demiştik. Ve işte ilk gelen dinleyicimize bırakalım sözü.
1: Merhabalar, ismim Yusufcan Barış Demiral. Ankara'da yaşıyorum. Kral Pop Radyo'da Mert'i dinliyordum. Anonsu duydum. Otobüse geldim, hediyemi aldım. Tüm Ankara Kaleciklilere selam olsun.
0: Ne mutlu size, güle güle harcayın hediye çekinizi. Kral Pop Radyo Ankara, bizleri takip et. Gün içinde Kral Otobüsü birçok kez karşınıza çıkacak.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Yine sıcak bir gün, kuzey kesimlerle Akdeniz'in iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Kastamonu'nun kıyı kesimleri, Sinop ve Artvin çevreleri, Erzurum, Kars, Iğdır, Ardahan, Edirne ve Kırklareli çevresinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Yağışlar Trabzon'un doğu kesimleriyle Rize çevrelerinde yer yer kuvvetlenebilir. Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkat ve tedbirli olunmalı.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Merhaba Kral Pop'ta beraberiz. Ben Mert Rusçuklu. Sıcak hava ve bu sıcakta siz hala sıcak çayınızı mı yudumluyorsunuz? Sıcak kahvenizi mi içiyorsunuz? Türkiye hala bir çay ülkesi değil mi? Ama yaz aylarıyla birlikte değişen bir şey var. Sıcak çayın yerini soğuk kahveler almaya başlıyor. Evet, çay ülkesiyiz ama kahve tüketimi de her yıl artıyor. Sektör verileri paylaşılmış. Bakın ilginçtir. Soğuk kahve ve paket kahve tüketiminin gençler arasında hızlı bir şekilde yükseldiği gösteriliyor. Üstelik kahveye yüklenen anlam da değişmiş durumda. Bir buluşma bahanesi, bir çalışma molası, bir toplantı noktası diye geçiyor. Aslında eskiden de farklı değildi. Sadece kahvenin şekli değişti. Biz Türk kahvesiyle bir sohbet yapardık, buluşma yapardık. Şimdi çeşit çeşit kahveyle buluşma yapılıyor. Eskiden de kahve bahane sohbeti için bir araya geliyoruz derdik. Şimdi de farklı değil. Biraz konuşalım demenin en güzel yollarından biri. Ama tabii bunu çayla yapamazsın diye bir kural yok. Neticede bir içecek. Kahveye de olduğundan farklı bir anlam yüklemeyelim, değil mi?

0: Perşembe haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 13-16 Temmuz tarihleri arasında bütün pirinçten şeftaliye, Ayşe Kadın fasulyeden çipuraya çeşit çeşit ürün Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Kendime sordum. Sigara içip diğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Tatil grupları kurulmuş.

0: kaçırmayın.
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
2: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret...

Zaman zaman sosyal medyada uydurma haberlere, dezenformatif haberlere, yanlış bilgilere çok rast geliyoruz değil mi? Hatta zaman zaman değil, o kadar fazla ki onun içinden doğru olanı seçmek lazım. Hatta bunun için de medya okuryazarlığı her zaman gündeme gelir. İşin uzmanları bu konuda ısrarcıdır. Aksi halde doğru bilgiye ulaşmanın imkanı yok artık günümüzde. Araştırıp bulmamız lazım kaynağı. İşte benzer bir haber çıktı karşıma. Navigasyonlar hafızamızı değiştiriyor diye. Habere bak haber mi? İçeriye bak içerik mi? Navigasyon nasıl hafızamızı değiştirir? İddia şu, teknoloji araştırmalarında dijital haritaların hayatı kolaylaştırdığını ama yön bulma alışkanlıklarımızı değiştirdiğine dair bir iddia. Her gün birçok kişi gittiği yer aynı yer olsa bile navigasyonla gidiyor. Çünkü yolu bilmek değil konu aslında, trafiği görmek, hızlı rotayı seçmek gibi sebepleri var. Ve işte bu teknolojinin de yön bulma alışkanlıklarımızı değiştirdiğine dair bir iddia var. Evet, değiştiriyor olabilir ama hafızayı değiştirdiğiyle ne alakası var? Gazetecilikte buna tık tuzağı denir, clickbait. Yanlış, etik dışı ama işte size örnek.

Evcil hayvan olan dinleyicilerimiz var mı aramızda? Türkiye'de evcil hayvan sahiplenme oranının arttığına dair bir veri var. Ve evcil hayvan sahiplenilirken evcil hayvanlara ayrılan bütçe de büyüyor denilmiş. Artık aile bütçesinde evcil hayvanlar da var diye bir sektör araştırması var karşımda. Mama veteriner hizmeti bakım harcamaları son yıllarda önemli ölçüde yükseldi deniliyor. Ve hayvan sahipleriyle yapılan araştırmada bu harcamaya değer mi diye sorulduğunda cevap elbette. Evet cevabı alınmış. Tabii yani sahipleniyorsan onun tüm bakımını, masrafını karşılayacaksın zaten. Bakım dediğin şey budur. Ailenin bir üyesine nasıl özen gösteriliyorsa evcil hayvana da sevgi veriliyor. Sevgiyi daim kılmak için de bakımı üstleniyor. Gayet insan.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın seri. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Reklam. Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Akbank Mobil'in geniş yatırım evi.

0: Yeni füsli şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında. Pilot Garaj
2: Oto Ekspertiz. Sigma ve Fujitsu klimalarda yasa özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
3: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
4: Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez post alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında posta başvurun. Ayrıca

Bu hafta tatile çıkanlar var mı? Peki tatile çıkanlar şu kelimeyi söyledi mi? Neden herkes aynı anda tatile çıkıyor? Söylediniz mi bunu? Evet, Temmuz ve Ağustos denildiğinde yollar dolar, oteller dolar, sahiller dolar. Peki niye hep aynı dönem tercih ediliyor Türkiye'de biliyor musunuz? Bakın bunun bir turizm uzmanlarınca açıklaması var. En önemli nedeni okul takvimi ve yıllık izin düzeni deniliyor. Milyonlarca insan benzer tarihlerde izin kullanınca aynı rotalar aynı anda hareketleniyor. Ve belki de bu yüzdendir en pahalı otel değildir aradığımız, kalabalığın biraz dışında kalmak, kendine ait bir an yakalayabilmek ama Temmuz ortasında Ağustos'ta zor bu. Çünkü herkes yıllık izini dediği gibi uzmanların aynı dönemde kullanmayı tercih ediyor. İşte bu hafta 15 Temmuz haftasıydı. O bir günü bile fırsat bilip yıllık izini bu haftaya alanlar var mesela. Tatilin gerçek amacı bir yere gitmek değildir aslında. Kendine dönebilmektir. Tabii o kadar kalabalıklar içinde bunu başarabiliyorsanız o da ayrı bir konu. Güzel bir gün diliyorum sizlere. Ben Mert Rusçuklu. Kral Pop'ta birlikteydik. Yarın öğleyin yeniden görüşmek dileğiyle.

0: Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sunar.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda finalin adı belli oldu. Arjantin yarı finalde İngiltere'yi 2-1 yenerek kupada finale yükseldi. Dünya Kupası finalinde İspanya-Arjantin maçı 19 Temmuz Pazar akşam saat 22'de oynanacak. Öncesinde de cumartesi pazara bağlayan gece tam 12'de Fransa ile İngiltere Dünya Kupası üçüncülüğü için mücadele edecek.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası maç takvimini sundu.
2: Reklam. Sistem dondu, online satışım durdu.
3: Tami de çözülsün.
2: Nasıl?
3: Donmayan akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
2: Büyüksün.
3: Abartma. Tami dersin. Tami. Tam istediğin gibinin kısaltılmışı. Söyle.
2: Tami.
3: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
2: Yürü be Tami.
4: Tami uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tami. Tam istediğin ödeme şekli.
5: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
6: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde...

0: Terfiz.
1: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
2: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
3: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Akbank'la kadınlar hayatlarına değer katar. Sen de mobilden Akbank'la kadınlar platformuna katıl. Ücretsiz mamografi, meme USG ve simir testi, %0 faizli taksitle artı para ve kazanan Akbank'la kadınlar programıyla yılda 12.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar Akbank.

0: kurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o. Pilot garaj
1: yapı ekspertiz. Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: yarattı Yiğit Akı ileriye götürür.
1: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
2: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.

0: Kral Pop Haber.
1: Mutlu günler. Bugün 16 Temmuz Perşembe, gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Ahbap Derneği'ne yönelik yolsuzluk iddialarıyla açılan soruşturmada derneğin başkanı şarkıcı Haluk Levent tutuklandı. Mahkeme toplam 14 kişi için tutuklama kararı verdi. 11 kişi içinse adli kontrol tedbiri uygulandı. Soruşturmayla ilgili konuşan Adalet Bakanı Gürlek, sivil toplum hukuki denetimden kaçmanın milletin emaneti

hesap vermeden yönetmenin kalkanı olamaz dedi. Terörsüz Türkiye sürecine yönelik yasal düzenleme beklenirken Ankara'da önemli bir görüşme gerçekleştirildi. DEM Parti heyeti MHP lideri Bahçeli'yi ziyaret etti. Görüşmede çıkarılması beklenen çerçeve yasa ele alındı. CHP'de mutlak butlan tartışmaları sonrası gözler 20 Temmuz'a çevrildi. Grup Başkanı Özgür Özel, adli tatilin başlayacağı güne kadar mutlak butlan konusunda yargıdan beklediği kararı alamazsa yeni parti kuracak. İstanbul'da ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında yeni operasyon yapıldı. Şarkıcı Sıla Gençoğlu, İlyas Yalçıntaş ve yapımcı Fatih Aksoy'un da aralarında olduğu 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bizden bir haber. Kral Otobüsü bugün Ankara'da çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun. Detay

16 Temmuz ve Perşembe günü Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da hafta sonuna bir adım daha yaklaştığımız, haftanın yorgunluğunu hissettiğimiz ve 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günümüz ardında normal mesai kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. İyi çalışmalar, trafikteki dinleyicilerimize de iyi yolculuklar. Demir Ali Çelik ben, önümüzdeki 2 saatinizde harika şarkılarım var.

Birazdan Kral Pop Radyo etkinlik otobüsümüzün yeni lokasyonunu belirteceğiz ve bir dinleyicimize daha 5 veya 10 bin TL değerinde sürpriz markalara ait hediye çekini kazandıracağız. Kulağınız bizde olsun. Tabii bu arada iyi hissettiğiniz, motive olduğunuz, dinlemeyi çok sevdiğiniz şarkılarımıza örnekleri arda arda paylaşacağım. Çok Güzel Gülüyorsun'la Blok 3 ve Poizi Pop'un Kralı'nda.

0: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
1: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
0: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima milletimizle.
2: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
9: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
10: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
11: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
12: Sigortam cepte, hep yanında. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, ihtiyaç duyduğun anlarda hep yanında. Anadolu Sigorta'nın yenilenen mobil uygulaması Sigortam Cep'te, değişen arayüzü ve pratik menüsüyle hep yanında. Hemen indir, sigortacılık işlemlerini tek uygulamadan hallet. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
13: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone.

LGS sonuçları açıklandı. Şimdi yerleştirme ile ilgili tercih dönemi harıl harıl devam ediyor. Bir tarafta, diğer tarafta da YKS sonuçları için geri sayım devam ediyor. Az bir zaman kaldı. 22 Temmuz'da açıklanacak. Sonrasında üniversite adaylarımız aldıkları puan karşılığında tercihlerini yapmaya başlayacaklar. Tabii bu dönem, bu yaz, bu sınava giren öğrencilerimiz için yoğun mesai, tabii velilerimiz için de geçerli, harcanmaya devam edecek. Umarım arzu ettiğiniz, hedeflediğiniz okullara kayıtlarınızı yaptırabilirsiniz tabii öğrencilerimiz için. Ama hayatın birçok sürprizi olduğunu da hatırlatmakta fayda var. Hiçbir şeyin sonu değil nihayetinde. Şimdi Mela Bedel ve İki Tas Çorba. Mustafa Sandal Saygı Bir projesi, o efsane şarkılar birçok değerli isim tarafından yorumlandı. İki Tas Çorba'ya da Mela Bedel çok güzel ve keyifli bir renk kattı. Dinleyelim, devam edelim en iyilerine.

2026-2027 Süper Lig sezonu fikstürü belirlendi geçtiğimiz günlerde. 14 Ağustos'ta başlayacak, yani Ağustos ayının ortası itibariyle Süper Lig'de karşılaşmaları heyecanla takip ediyor olacağız. Bir tarafta bugünlerin en önemli gündem maddelerinden biri de takımların transfer süreçleri. 22 Haziran'da başladı ve 4 Eylül tarihine kadar devam edecek. Bu yıl ikinci transfer ve tescil dönemi de 1 Ocak'ta başlayıp 5 Şubat tarihine kadar devam edecek. Yani bu yılın 4 Eylül'üne kadar transferle ilgili söylemleri yakından takip etmeye devam edeceğiz tuttuğumuz takımların. Bu arada en güncel haliyle Süper Lig'in şu an itibariyle en değerli futbolcularında zirvede hala Victor Osimhen var, 75 milyon euro ile. İkinci sırada ise bugünlerin en çok konuşulan transferi Mason Greenwood. İkinci sırada, üçüncü sırada Barış Alper Yılmaz var, dörtte Guendouzi var, beşinci sırada da Gabriel Sara. Süper Lig'in en değerli ilk 5 futbolcusu konumunda kazandıklarından yola çıkarak. Pop'un kralında şimdi WhatsApp hattımızı aktaralım ve mesajlarınıza hızlıca bir yer verelim istiyorum. 0533 781 74 74 paylaşmak istediğiniz mesajlarınızı birazdan aktaracağım. Şimdi Linet, meğerse zamanı. Meğer

0: Radyo Otobüsü bugün Ankara'da. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluşuyoruz, hediyeler dağıtıyoruz. Siz de kazanmak için Kral Pop Radyo'yu dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, Müziğin Kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım dün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
1: Günaydın, ben Mustafa Uludağ. Eşime işe bırakırken Kral Pop Arzu'yu dinliyordum. Sözüçeşme'ye yakındım, otobüse geldim, hediyemi aldım. Sıradaki şarkı eşime armağan ediyorum.
2: Merhaba Kral Pop ailesi, ismim Can Taşdemir. Aracımda Kral Pop'u dinlerken şifreyi öğrendim ve Kozyatağ bölgesindeydim. Otobüsü gördüm ve direkt otobüse yetişip şifreyi verip hediyemi aldım. Çok teşekkür ederim, kolay gelsin.
0: Kral Pop Radyo'yu dinleyin, siz de kazanın. Kulağın radyonda olsun.
3: Reklam. Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
4: Milletimizi, illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
3: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
5: Orta Doğulular Eğitim Kurumları, atamızın yolunda tek yol başarı.
6: 2026 LGS'de Türkiye birincisi olan öğrencimiz Rana Alaçam'ı tebrik ederiz.
7: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
9: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün 4'lü 1 litre Pepsi çeşitleri 135 lira. Yüzlü solo yüzey temiz dik havlusu 69 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe kaçmaz fiyatlar seni bekliyor.
11: Getir. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
12: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük

MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr.

Kral Pop Radyo WhatsApp hattımıza gelen ilk mesaj Nedim'den. Kütahya'dan dinliyoruz iş yerimizde. Abi Sedat, Kayhan, Ahmet ve Necla, herkese selamlar notuyla paylaştığı mesajın iyi çalışmalar bizden de size. Cengiz İstanbul'dan, yolda dinliyorum. Gün boyu Kral Pop'tayız. Eşim Nilay için şarkı istiyorum. Herkese selamlar mesajını gönderdi. Fethiye'den Ebru, annem Necla ve babam Fatih, ailece dinliyoruz. Babamın doğum günü bugün, 65 yaşında artık. İyi ki doğdun babacığım. Sağlık ve nice güzel yılların olsun hep birlikte. Biz de kutlayalım Fatih Bey'in doğum gününü huzurla, sağlıkla, mutlulukla, neşeyle, nice güzel yıllara. Ayrıca bugün doğum günü olan tüm dinleyicilerimize de iyi dileklerle iyi ki doğdunuz, doğum gününüz kutlu olsun. Son mesajda Yonca, İstanbul'dan ofiste dinliyoruz. Canımız Ahmet abimiz, Elmas, Burcu ve İrem Esra'daki şarkı istiyorum notuyla paylaştı mesajını. Kral Pop Radyo etkinlik otobüsümüz bugün Ankara'da ve birazdan nerede olduğumuzu söyleyeceğiz. Bir kazanan dinleyici daha belirleyeceğiz. Kulağınız bizde olsun.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Yine sıcak bir gün, kuzey kesimlerle Akdeniz'in iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Kastamonu'nun kıyı kesimleri, Sinop ve Artvin çevreleri, Erzurum, Kars, Iğdır, Ardahan, Edirne ve Kırklareli çevresinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Yağışlar Trabzon'un doğu kesimleriyle Rize çevrelerinde yer yer kuvvetlenebilir. Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz risk haritasını sundu.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETS.tur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

Radyo Etkinlik Otobüsümüzün lokasyonunu aktarma zamanı geldi. Şu anda Ankara'da Tandoğan Meydanı'nda Kral Pop Radyo Etkinlik Otobüsümüz. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda Tandoğan Ordu Evi yanındayız. İlk ulaşan dinleyicimiz Ankara'mızın simgelerinden Atakule şifresini söyleyerek sürpriz markalara ait 5 veya 10 bin TL değerinde hediye çekinin sahibi olacak. Birazdan kazanan dinleyicimizin mesajını da paylaşacağız.

0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası maç takvimini sunar.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda finalin adı belli oldu. Arjantin yarı finalde İngiltere'yi 2-1 yenerek kupada finale yükseldi. Dünya Kupası finalinde İspanya-Arjantin maçı 19 Temmuz Pazar akşam saat 22'de oynanacak. Öncesinde de cumartesi pazara bağlayan gece tam 12'de Fransa ile İngiltere Dünya Kupası üçüncülüğü için mücadele edecek.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası maç takvimini sundu.
2: Gol! Mercedes-Benz 1, faiz oranı 0.
3: Mercedes-Benz'de her fırsattan kazançlı çıkın. Temmuz ayı boyunca tüm Vito ve Sprinter modelleri 1 milyon 500 bin TL krediye, 6 ay boyunca %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. Mercedes-Benz kalitesini şimdi yakından keşfedin.
4: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
5: Milletimizi, illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
4: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank daima milletimizle.
6: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
7: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
8: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve

0: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere. Happy hizmet, happy fiyata, happy
1: sigorta. Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla, Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et.

ürettikleri benzersiz ürün ve hizmetleriyle Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobili indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Aracınız servisteyken her şey kontrol altında. Peki ya çıktıktan sonra? Ford etkili servislerinde periyodik bakım yaptırın, 365 gün garanti kazanın. Ford 365 garanti tüm Ford bilek ve kurye araçlarda ikinci el dahil 10 yaşa veya 200 bin kilometreye kadar geçerlidir. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.

0: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
3: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
2: Sıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

Sinema severler için yarın vizyona yeni filmler, yeni alternatifler eklenecek. Geride bırakmaya hazırlandığımız bu hafta için en çok izlenen filmlerde ikinci haftasında da zirvedeki yerini bırakmadı. Minyonlar ve Canavarlar animasyon filmi Oyuncak Hikayesi 5 de iyi bir açılış yaptı ve 4 haftadır en çok izlenen filmlerde ve bu haftada ikinci sırada. Moana 3. sırada. Bu arada ABD'de beklenenin altında bir performans sergiledi film. Aslında daha yüksek bir gişe hasılatı bekleniyordu ama ülkemizde de en çok izlenen filmlerde ilk haftası olmasına rağmen 3. sırada yer aldı. Beklenenin bizde de altında kaldı diyebiliriz. Saplantı filmi 4. sırada. Kötü Ruh, Cehennem Ateşi filmi de ülkemizde geride bırakmaya hazırlandığımız önceki hafta sonu en çok izlenen filmlerde ilk 5'i oluşturmuş oldular. Bir hatırlattık, yarın da vizyonun yeni filmlerine göz atacağız mutlaka. Şimdi yalın ve akşamüstüyle Kral Pop Radyo'da en iyilere devam edelim.

Çok güzel bir haberle devam edelim. Dünyanın önde gelen veri ve araştırma platformlarından biri bir rapor yayımladı 2026 ile ilgili. Bu raporda dünyada en çok ziyaret edilen ülkeler klasmanı var. Ülkemiz 60,60 milyon uluslararası ziyaretçiyle dünyanın en çok ziyaret edilen 4. ülkesi olarak kayıtlara geçti. Önümüzde Fransa, İspanya ve Amerika Birleşik Devletleri var. Ardından dünyanın en fazla ziyaretçi ağırlayan ülkesiyiz. Ve tabii İtalya'yı, Meksika'yı, Birleşik Krallığı, Almanya'yı, Japonya ve Yunanistan'ı da bu bağlamda geride bırakmış olduk. Bu güzel haberi de paylaşmak istedim. Tabii bizim için çok önemli detay, misafirlerimizi güzelce ağırlayıp onları mutlu bir şekilde uğurlamak olacaktır. Her daim olduğu gibi. Perşembe 16 Temmuz şarkıları en iyileriyle devam ediyor.

0: Canım arabam, masrafsız düldülüm.
1: Engin Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
0: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
1: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Gipro.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Gipro.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta.
2: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
3: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
2: Sağlamsa Lassa.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: Opet'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Migros Yemek'te indirim konusunu çok büyütüyoruz. Çünkü sepetin büyüdükçe indirimin de büyüyor. Sepetle büyüyen indirimde 5 siparişine toplam 1500 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor.
3: Migros Yemek.
2: Migros uygulamasında.
1: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz.

0: 31 Temmuz tarihleri arasında seçili iPad'lerde peşin fiyatına 6 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.

0: yaz olduğu gibi bu yazda Kral Pop Radyo etkinlik otobüsümüzle şehir şehir dolaşarak dinleyicilerimizle sizlerle buluşuyoruz ve tabii sürpriz markalara ait bu yıl 5 veya 10 bin TL değerinde hediye çeklerimizi de kazandırmaya devam ediyoruz. İstanbul'dan bu yıl yola çıktık ve bugün Ankara'dayız. Ankara'da az önce bir dinleyicimizi daha belirledik ve bizden hediye çekini kazandı. Tebrik edelim ve mesajını dinleyelim.
1: Merhaba, ismim Ahmet. Motor tıkınıyım. Yolda Kral Pop'u dinlerken anonsu duydum ve hemen otobüse geldim. Hediyemi kaptım ve Kral Pop'a teşekkür ediyorum.
0: Bir kez daha tebrikler. Kral Pop Radyo etkinlik otobüsümüz yarın da Ankara'da olacak ve Ankara'daki dinleyicilerimize bu hatırlatmayı yapalım, veda edelim. Demir Ali Çelik ben. Yarın saat 16'da hafta sonu öncesi Cuma şarkılarıyla Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: spor haberlerini sunar.
1: 2026 Dünya Kupası'nda finalin adı İspanya, Arjantin. 19 Temmuz Pazar günü saat 22'de başlayacak mücadeleyle Dünya Kupası'nın sahibi belli olacak. Öncesinde ise cumartesi pazara bağlayan gece tam 12'de Fransa ile İngiltere üçüncülük için mücadele edecek. Fenerbahçe'nin yeni yıldızı İstanbul'da 24 yaşındaki Mason Greenwood sarı lacivertli kulüple 4 yıllık resmi sözleşmeyi imza atacak. Milli erkek voleybol takımı Milletler Ligi 3. etap ilk maçında Sırbistan'ı 3-0 yendi. Ay Yıldızlar bir sonraki maçında yarın saat 17.30'da Ukrayna ile karşılaşacak.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
3: Yine sıcak bir gün kuzey kesimlerle Akdeniz'in iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Kastamonu'nun kıyı kesimleri, Sinop ve Artvin çevreleri, Erzurum, Kars, Iğdır, Ardahan, Edirne ve Kırklareli çevresinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Yağışlar Trabzon'un doğu kesimleriyle Rize çevrelerinde yer yer kuvvetlenebilir. Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: TEM Otoyolu'nun Silivri Kavşağı, Kınalı Kavşağı kesimi Güney Taşıma yolunda üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platformdan gidiş gelişi olarak sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 49'da 51. kilometreleri arası yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapalı ulaşım yan bağlantı yolu üzerinden gidiş olarak sağlanıyor.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: selam. Herkese selam. Umarım güzel bir perşembe günü geçirmişsinizdir. Ben Bahçe. Yaklaşık 10 yıldır size hayat pahalılığından ve gelecekte ne kadar daha fakir olacağımdan dert yanıyorum. Bugün bunu yapmaktan vazgeçtim. Vazgeçtim, sabah uyandım. Dedim ki kendi kendime, pozitife odaklan dostum Bahçe. Bundan sonra sosyal medyada felaket habercilerini değil, pozitif bir gelecek çizenleri izlemeye başladım. Bugün bulamadım. Bugün bulamadım öyle bir şey. Yarın yine deneyeceğim. Olmadı, kendi pozitif videolarımı çekeceğim. Neticede 35 yıldır insanları yalanlarla, dolanlarla mutlu edip güldürmeye çalışıyorum. İlk yalanım olmayacak. Utanmayacağım. Gerçekçi görünecek. Ha, şaka bir yana, bu sabah bir ekonomist yine 2026'yı zor mu sandıydınız diye başladı anlamaya. Arkadaş, 2026 içinde 2025'te aynı şeyi söylemiştiniz. Anladım. Her sene daha kötü olacak dünya. Buna mı odaklanma? Yaşamaya bakacağız biz. Bu arada benim yatırım yaptığım şeye yatırım yapmayın diyorum ya hep. Ben ev alırsam evde almayın. Evde alma. Bakın, bu yıl ev fiyatları o kadar düşecekmiş ki ev sahipleri ne olur alın diye üstüne para verecekmiş. Abart. Abart. Ben ev sahibiyim ve yemin ediyorum 2027'de kimseye al evimi, bu da 25 bin dolar hayata başlangıç parası diye yalvarmayacağım. Bir de böyle konuk ağırlayan internet sunucularını izliyorum. Bir tanesi var mesela, sürekli altın uzmanı çağırıyor konuk olarak. Belli ki gömmüş ne var ne yok altına. Yükseliyor diye ve şu an panik yaşıyor. Adam dolar kurundaki filan diyor. Kadın, o değil de altın altın. O nasıl oldu? Ne zaman satmak lazım? Yiyelim mi? Eritip put yapıp tapalım mı? Ne yapalım? Ne yapalım diyorum. Anlat diyorum sana. Sakin ol şampiyon. Sakin ol. Dünyanın finansal darboğaza ilk girişi değil. Çok şükür 2026 yılında yaşıyoruz, modern zamanlarda. Bak, 1929 büyük buhran, 2008 küresel finans krizi, 1997 Asya finansal krizi, bunlar hep oldu. Bu dünyayı yöneten 5 aile böyle 5 aile oldular. Yani hayatımızı alsat gayrimenkule çevirerek böyle yaptılar. Ne yapıyorlar merak ediyorum. Çocuklar, sabah 11'de toplantı var deyip bugün altını çökertip hepsini satın alıp yarın uçuralım mı diyorlar. Ne yapıyorlar ya? Kral Pop Radyo, müzik ve eğlence radyosunu dinliyorsunuz şu anda. Ya ne var ya? Her şeyi konuşuyoruz. Bunları niye konuşmayalım ki, değil mi? Arkadaş değil miyiz biz? Paylaşıyoruz hayatı burada hep beraber.
1: Bahçe, bize biraz da güzel şeyler anlat. Dünyada güzel şeyler olmuyor mu?
0: Olmaz olur mu? Sosyal olarak uçurumdan nasıl düşüyorsak, teknolojik olarak da roket gibi yükseliyoruz. Kim kullanacak bütün o teknolojiyi, en ufak bir fikrim yok. Satın alamayacağız çünkü. Sizin için yapay zekaya yazdım. Bugünlerde dünyada iyi bir şeyler oluyor mu diye. Ne yazdı biliyor musunuz? Endonezya'da orangutan yaşam alanlarına koruma gelmiş. Dedim ki dur kankacığım dur. Dünyadaki 8.2 milyar insan evladını etkileyecek bir şey yok mu? Ha bir de dedi, Yeni Zelanda'da nesli tehlikede olan kivi kuşlarının popülasyonu. Ya bir sus adam ya dedim.

Bir sırf limonun kilosu 120 lira. Bana kivi kuşları artık el ele tutuşup özgürce uçuyor falan bir şeyler söylüyor. Manyak mıdır nedir? Tabii çünkü yapay zeka. Çoban salatasını limonsuz yeme tecrübesi yaşamamış birine sorarsan olacağı bu. Bak kanka dedim. Adamın asabını bozma. Sana ayda 1000 lira ödüyorum. Bana insanı ilgilendiren, gelecekte refah seviyemizin artma ihtimalini gösteren bir şey söyle. Güzel cevap verdi. Yalan söylemeyeceğim. Dedi ki geleceğe dair en somut, evet umut verici gerçek, Türkiye ekonomisinin geçmişte yaşadığı bütün büyük krizlerden her seferinde büyüyerek, yenilenerek ve çok daha güçlü bir üretim kapasitesiyle çıkmış olması. Tamam. Ya millet tarih kitaplarını açın bakın. Ya 1994 krizi olmuş, batmışız. Sonra bir zıplamışız, duble yollar, büyüme rekorları. 2001 krizi olmuş, yazar kasa fırlatılmış, bittik demişiz. Sonra bir zıplamışız, hani herkesin özlediği doların 1,5 lira olduğu, değil mi? Paranın parıl parıl parladığı dönem. Yani bizim ekonomi biraz roller coaster gibi. Tam olarak o. Yani Luna Park'lardaki hızlı trenler. Ya yani şu an trenin en dik, en aşağı doğru giden yeri. Herkesin midesi ağzında. Arkadaki dayı dua ediyor. Teyze çığlık atıyor. Ay diyor. Ama o tren ama o trenin kuralıdır abicim. O en dik yokuş bitince raylar mecburen yukarı doğru kıvrılır. Kaçarı yok. Fizik kuralı. Bunları düşünerek bu akşam bir gülümse kral, kraliçe. Ha? Hadi gidip o İskender'i yiyin şimdi. Merak etmeyin, tarihin tekerrürü öder o faturayı. Hadi Kral Pop Radyo'da Bay J konuşuyor şimdi.

0: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: Türkiye'nin %100 milli sermayeli en büyük akü üreticisi Yiğit Akü ileriye götürür.
1: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
4: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: 13-20 Temmuz tarihleri arasında

0: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
1: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.
2: Kaş, Bodrum, Çeşme. Yaz tatili yolları sizi bekliyor. Tabii hayalinizdeki Chery'yle. Yepyeni Chery Tiggo 7 Konfor, lansmana özel, MTV ve tescil işlemleri hariç 1 milyon 999 bin TL fiyatıyla şimdi Türkiye'de. Detaylar chery.com.tr'de. Chery.

akşamlar gençler. Size de iyi akşamlar orta yaşlar. Size de çocuklar. Size de benim gibi 55 yaşında genç miyiz yaşlı mı belli olmayan. Arkadaş ve büyüklerimin ellerinden öper alnıma koyarım. Bir de bebeler var. Onlar beni dinleyemiyor. Yani pasif olarak ortamda açıksam duyuyorlardır. Büyüyecekler bir bakacaklar istemsiz olarak Bağcay'ı aşırıyorlar. Süper süper işler yolunda gidiyor. Kral Pop Radyo burası. Biz Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosuyuz. Ve pop müzik derken Türkçe pop müzik ağırlıklı. Ne kadar ağırlıklı? %100 Türkçe pop müzik. Gerçi bazı genç şarkıcılar ergen diksiyonuyla söylüyor bazen. O zaman başka bir dil gibi geliyor. Olsun, zamana adapte olmak lazım. Yeni bir lehçe doğuyorsa öğreniriz, problem değil. Eski Türk filmlerini izliyoruz 70'lerden karımla. Başka bir Türkçe konuşuyorlar. Ya arkadaşlar, zaman değişim demek. Değil tabii, değişim nötr bir kavramdır. İleriye doğru ya da geriye doğru da olabilir. Her değişim bir gelişim değildir özetle. Aa, evet kral, kafa yakmaya geldim bu akşam. Hazır mıyız? Ha? Bak, geçen gün bir kişisel gelişim uzmanının videosuna denk geldim. Sahneye çıkmış, gözleri parlıyor, bağırıyor. Değişime açık olun. Değişim gelişmektir. Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir. İzledikten sonra oturdum, düşündüm. Dedim ki, kral sen hiç hayatında saç ektiren adam gördün mü? Bak bu bir değişimdir. Ama o saçlar enseden alınıp öne ekildiğinde ve kafada bazen çim adam gibi dikildiğinde bu bir gelişme midir? Hayır, bu sadece kafanın coğrafi yapısının bozulmasıdır. Adamın ensesi Kelkit havzasına dönmüş, ön tarafı Karadeniz yaylası, neresi gelişti bunun? Biz her değişimi gelişme zannetmeyelim. Değil abicim, her değişim bir gelişim değildir. Mesela teknoloji. Telefonlarımız değişti değil mi? Akıllandı mı? Akıllandı. Eskiden tuşlu telefonlar vardı. Şarjı bir hafta gidiyordu. Yere düşüyordu, parke kırılıyordu. Telefona hiçbir şey olmuyordu. Şimdi 150 bin lira verip son modeli alıyorsun. Telefon o kadar akıllı ki yüzünü taramadan açılmıyor. Ama ekrana bir su damlası gelsin felç geçiriyor telefon. Dokunmatik ekran sapıtıyor. Kendi kendine eski sevgiline mesaj atıyor. Şimdi bu değişim gelişme mi? Eskiden telefon cebimizde sessizce duruyordu. Şimdi telefon emir veriyor. Bugün az yürüdün. Bugün ağzını kakaya, kakaya. 10.000 adım. Saklama alanın doldu. Fotoğrafları sil. Kızım parayı ben verdim. Fırçayı yemek için mi verdim? Telefon sahibin oluyor. Resmen dijital kölelik. Market. Eskiden bir gofret vardı. Sade ve güzeldi. Şimdi gelişti dediler. İnovasyon yaptılar. Markete giriyorsun. Tuzlu, karamelli, zencefilli, beyaz çikolatalı, aktif karbonlu gofret. Evet, aktif karbonlu gofret. Kardeş. Ben sadece 20 liralık bir çikolata yiyip mutlu olmak istedim. Bu arada kalmadı o kadar ucuza gofret. Yani var da polyester. Evet. Niye bana kimya deneyi muamelesi yapıyordum? Bir ısırıyorsun ağzına tuz geliyor. Gofret yiyorum, levrek marin tadı gelmemesi gerekiyor ama chia tohumu ekleyince yosunsu bir tat. Gerçekten değişim gelişim değil. Gelişme dediğin şey daha iyiye, daha güzel bir noktayı hedefleyip varırsan o zaman oluyor. İlişkiler de böyle değişti. Eskiden birinden hoşlanırdın, gider efendi gibi konuşurdun. Şimdi ilişki modelleri gelişti. Kelimeler değişti. Ghosting, gaslighting, breadcrumbing. Eskiden çocuk kızı aramazdı. Adı hayırsız olur çıkardı. Şimdi çocuk kızı aramıyor. Kız arkadaşlarına dert yanıyor. Aşkım ya, çocuk beni ghosting'e aldı ama aslında manipülatif bir gaslighting uyguluyor. Hayır şekerim. Çocuk seni sevmemiş ve kaçmış. Çirkinsin. Çirkinsin ve karakterin de berbat. Bu kadar basit. Biz sadece hödüklüğe İngilizce isim verip gelişmiş ilişki diyoruz. Annem annem ya. Kadın 85 yaşından sonra değişime açık olacağım diye Instagram hesabı açtı. Eskiden gittiğinde mutfaktan bağırıyordu yemek hazır gel diye. Şimdi Instagram'dan hikaye paylaşıyor. Beni de etiketliyor. Bay J 1970 taze fasulye yayında. Link profilde. Anne yan odadayım. Yan odadayım. Gel bana fırlat şu terliği eski günlerden. Tamam geliştir beni. Kral Pop Radyo'da Bay J var, ayrılmayınız.

Sevgili dinleyiciler, şimdi şunu netleştirelim. Ondan sonra aramızda gizli saklı kalmasın, olur mu? Neyi Bağcı? Siz dinleyici olarak şu anda bu programı dinlemek yerine 7 yıldızlı bir tatil köyünde güneşleniyor olmayı tercih ederdiniz, öyle değil mi? Evet Bağcı. Ve ben Bağcı şu anda bu programı sunacağıma. İçinde 4 tane aç köpek balığı olan bir havuzda dipten bozuk para çıkartmayı tercih eder miydim, doğru? Evet Bağcı. O zaman sizin de benim de bir miktar huysuz olmamızdan daha normal bir şey olamaz. Öyle değil mi? İşte ben de diyorum ki huysuzluklarımızı çarpıştırmayalım. Kaplanlar gibi her şeyi yiyelim, birbirimize saldırmayalım. Ne dersiniz? Mayın tarlası ya. Mayın tarlasında bale yapmak diyorum, komedi yapmaya. Zor bugünlerde. Şişman diyorsun body shaming. Zayıf diyorsun body shaming. İdeal kiloda formda diyorsun. Mükemmel görünme baskısı yaratamazsın. Ben şey diyorum. Bence günümüz komedi dünyasının sloganı şey olmalı. Pardon, bir gider misin başımdan? Tepemde dikilme öyle. Neyse. İyi akşamlar. Ay, umarım iyi akşamlar demen birilerini tetiklememiştir ha. Aramızda akşam vardiyasında çalışan, gece mesaisine kalamayan, uykusuzluk problemi çeken dostlar. Onlardan özür dileyerek başlamak istiyorum o zaman. Gececilere de selam olsun. Gündüzcüler de tabii ki elbette başımızın tacı. Ayrımcılık olmasın. Ay bıktım, yemin ediyorum ya. Şaka yapmak, mayın tarlasında bale. Eskiden komedyenler acaba komik miyim diye korkardı. Şimdi şirket avukatı telefonda bende, sürekli orada. Şakayı yapıyorum, avukat mesaj yazıyor. Bir de müteahhit ve ucuz çimento lafını aynı cümlede kullanma bari. Herkes her şeye o kadar alıngan ki şakanın öznesi kalmadı ya. Geçen gün bak arkadaşlarlayım. Baktım, dedim ki abi senin de saçlar önden hafif dökülmüş ama karizmatik duruyor dedim. Bir diğeri dedi ki alopesi hastalarıyla dalga geçemezsin. O ne lan? O ne, alopesi ne? Salopeti mi? Adam 45 yaşında kel. Kel işte, ama genetik kellik ya. Ama yok artık, kimseye kel diyemiyorsun. Folikül zengini olmayan birey. Folikül zengini olmayan birey. Hayvan şakası yapamıyorsun. Hayvan Hakları Derneği ayağa kalkıyor. Hava durumu şakası yapıyorsun. Küresel ısınma aktivistleri linç ediyor. Geçen yayında ya benim kedim çok aptal, bazen duvara bakıp miyavlıyor dedim. Biri ciddi ciddi mesaj aldı. Dedi ki kedinizin belki psikolojik travmaları vardır. Ona aptal diyerek hayvanı değersizleştiremezsiniz. Kedi oğlum bu, kedi. Evde vergi ödemiyor, kira ödemiyor, maması suyu hazır. Veteriner kontrolleri tam. Ben 2 yıldır böbreğim ağrıyordu. Hala Bağkur'um yok diye baktırmaya götürmedim böbreği. Kedi oğlum, kedi bu. Bütün gün poposunu yalıyor. Bırakın da 2 kelime laf söyleyebileyim ya. Eskiden çünkü ofansif mizah diye bir şey vardı. Şimdi nefessiz mizah oldu benim. Gerçekten. Şakayı yaparken nefesimi tutuyorum. Yanlış bir frekanstan birini incitmeyeyim. Gözüm milletin üstünde, mimik kovalıyorum. Ya da çok yanlış, hiç yakışmadı Bay J'ye. Yakışıyor. İşin acayip tarafı, en çok da yayın bitiyor, adam mesaj yazıyor. Bay J Bey harikaydınız ama bence o ıspanak şakasını yapmayın. Demir eksikliği olanlar alınabilir. Kardeşim ıspanaktan da alınmayın ya. Yemin ederim yakında sadece boşluğa bakıp sallanacağım ha. Hiçbir şey diyemeyeceğim, sadece duracağım. O zaman da biri çıkıp hareketsiz durarak, spor yapmaktan hoşlanmayan, kanepesinde oturup yerli dizi izlerken Candy Crush oynayan bireyleri ötekileştirip tiye alıyorsunuz diye dava açar. Kaç yaşlar? Kral Pop Radyo'da Bay J konuşuyor.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.

0: budur.
1: Yeni füsli şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez post alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında posta başvurun, ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de. Benim bankam
3: İş Bankası. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ecoji 120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.

0: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
1: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi TEB.com.

0: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
1: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün 4'lü 1 litre Pepsi çeşitleri 135 lira. 100'lü Solo zeytimiz dikavlusu 69 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe kaçmaz fiyatlar seni bekliyor. Getir.
2: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
3: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin

0: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
1: PTT AVM'de A'dan Z'ye aradığın tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.
2: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3. Sardalya,
3: Dardanel'den. 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Orijinal Çamlıca
2: gazoz. Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada. Sardalya,
4: Dardanel'den. Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında...

altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.

0: Pop Radyo burası. Şimdi ben Bahçe'ye yayındayım. Gecenizin güzel bir gece olması için bir ön hazırlık gibi bir şey gibi düşünün bu programı. Negatifleri pozitife dönüştürmeye uğraşıyoruz. Siz de iyi ki geldiniz. Dinliyorsunuz. O zar zor kazandığınız, helal paranızı harcamadan iyi vakit geçirebileceğiniz bir araç buldunuz. Tebrik ederim. Sağ olun, var olun. Bedavayım, bedava. Bakın radyo, dinleyenlerin para ödeyerek dinlediği bir medya olsaydı, ben şu anda Acun Ilıcalı ile aynı kulvarda koşuyordum.
1: Para anlamında mı Bahçe?
0: Yok, sıradaki eşimle yaş farkım anlamında. Ya bugün bir video izledim de canımız ciğerimiz Didem Aslan'ın bir programından kesit almışlar. Didem Hanım adama 39 yaşındasınız diyor. Aşık olduğu kız da 21 yaşında. Ama bu yaş farkınız diyor. Çocuk da şey dedi, Acun'un karısı Çağla ondan 31 yaş küçük. İlla ki zengin mi olmam gerekiyor dedi. Ya kral, seni üzmek istemem ama evet ya. Evet yani bak şöyle izah edeyim. Yani kimsenin bu yaş farkına tepki göstermemesi için sanırım onu yaşatacağına dair bir garanti para görmek istiyordu bir yerde herkes. Aldın?
1: Bahşe, senin de eşin 15 yaş küçük, yaşatıyor musun onu?
0: Yok, ben radyo sunucusuyum ve ona 50 defa söyledim. İyiydi, güzeldi, hoştu, sevdik, ettik birbirimizi ama bak çocuk da yapmadık. İstersen sen artık seni gerçekten yaşatabilecek biriyle evlen. Bana ne kadar midesizsin Bahçe. Sevdiğin, aşık olduğun kadının başkasıyla evlenmesine razı mı geliyorsun dedi. Hayatım dedim. Aşk denen şeyi biraz fazla büyütüyorlar. Bir de acele edersen sevinirim. 92 doğumlu Melisa diye biri bir yerlerde beni bekliyor evlenmek için. Sabırsızlıkla. Daha sonra beni boşayıp kendisini gerçekten yaşatacak biriyle evlenmeden hemen önce beni bekleyen biri var. Ben bazı kadınlar için köprü gibi bir şeyim. Bu berbat tecrübeyi yaşamadan gidecekleri gerçek güzel yerlere gidip varamıyorlar. Öyle. Vay efendim, aralarında kuşak farkı var. Vay efendim, kadının amacı belli. Ya bir rahat bırakın ya. Ama dürüst olun, yaş farkı dışarıdan bazen iyi görünüyor. Ya evin içinde tam bir tarih öncesi belgesele dönüşebiliyor. Özellikle erkeğin çok büyük olduğu evliliklerimiz. Adam 60 yaşında, kadın 25. Şimdi dışarıda el ele yürürken adam için havalı duruyor olabilir, eyvallah. Ama eve girip kapıyı kapattığında bazı gerçeklerle yüzleşiyorlardır ya. Çünkü kız akşam evde TikTok'ta akım videoları izleyip dans ediyor. Adam arkada oturmuş, emeklilikte yaşa takılanlar formu dolduruyor, anladın mı? Bambaşka hayatlar, dünyalar. Kadın hafta sonu tekno partiye gitmek istiyor. Adamın tek hayali pazar sabahı erken kalkayım sanayide ustanın yanında çay içmek. Hayatı bu. Ekol farkı, nesil farkı. Geçen gün böyle bir çift gördüm kafede. Kız heyecanla anlatıyor. Aşkım, dün gece bir mekana gittik. DJ öyle bir drop attı ki inanamazsın. Adam kıza bakıp ne dedi biliyor musunuz? Hiçbir şey. Hiçbir şey. 15 gün oldu ve bence hala bir DJ'in nasıl drop attığını bulmaya çalışıyor kafasında. Drop ne bu arada? Şarkıdaki melodinin yükselip, yani build up ediyor. Ansızın kesildiği ve ardından güçlü baslarla ritmin tekrar patladığı ana bölüm. Drop. Vallahi billahi yapay zekadan öğrendim. Ben ne bilirim drop. Benim bağırsaklarım dün drop attı. Rahat bir nefes aldım. Bildiğim tek drop bu. Aslında yaş farkının büyük problemlerinden bir tanesi biyolojik saat. Biliyorsunuz millet. Yani kadın hayatının en enerjik döneminde dünyayı dolaşmak istiyor. Adam hayatının aman bana dokunmayın şuraya uzanayım döneminde. Kız diyor ki aşkım Paris'e gitsek mi bu yaz? Adam diyor ki Paris'te çok nem olur. Gel seni bizim köydeki yaylaya götüreyim. Romatizmalarıma iyi geliyor oranın havası diyor. Romantizmin bitip romatizmanın başladığı yer tam olarak bu. Ama günün sonunda ne oluyor biliyor musunuz? O kınayanların hepsi yaşlanınca yalnız kalıyor. Evet. Yaş farkı olan çiftlerse bir şekilde birbirini dengeleyebiliyor. Yani biri diğerini gençleştiriyor. Öbürü de onun erken büyümesini sağlıyor. Yani aranızda yaş farkı olanlar varsa çekinmeyin ya. En kötü ihtimalle eşiniz size yaşlılıkta bakar. Fena mı ya? Yok, şaka yapıyorum. Boş hayaller kurmanın da alemi yok. Akşam akşam.

0: Net gündem.
1: Mutlu akşamlar. Bugün 16 Temmuz Perşembe, haber sitelerinden derlediğimiz Net gündemle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma haber portallarının manşetinde ntv.com.tr ile başlayalım. Ahbap Derneği'ne yönelik yolsuzluk iddialarıyla açılan soruşturmada aralarında derneğin başkanı şarkıcı Haluk Levent'in de olduğu 20 kişi tutuklandı. Derneğin ve tüm şüphelilerin mal varlıklarına da tedbiren el koyuldu. Soruşturmayla ilgili konuşan Adalet Bakanı Gürlek, sivil toplum hukuki denetimden kaçmanın, milletin emanetine hesap vermeden yönetmenin kalkanı olamaz dedi. Geçelim sabah.com.tr'ye. Terörsüz Türkiye sürecine yönelik yasal düzenleme beklenirken Ankara'da önemli bir görüşme gerçekleştirildi. DEM Parti heyeti MHP lideri Bahçeli'yi ziyaret etti. Görüşmede çıkarılması beklenen çerçeve yasa ele alındı. CHP'de mutlak butlan tartışmaları sonrası gözler 20 Temmuz'a çevrildi. Grup Başkanı Özgür Özel, adli tatilin başlayacağı güne kadar mutlak butlan konusunda yargıdan beklediği kararı alamazsa yeni parti kuracak. Bu arada Kılıçdaroğlu yönetimi 8 il başkanını daha görevden aldı, diyor sözcü.com.tr'de. Hürriyet.com.tr ile devam edelim. Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki hakkında sosyal medya hesabından 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yaptığı paylaşım nedeniyle gözaltı kararı verildi. Eski AKUT Başkanı halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılamayla suçlanıyor. Oyuncu Levent Üzümcü de Balıkesir'de gözaltına alındı. Üzümcü'ye de aynı suçlama yöneltiliyor. TRTHaber.com var sırada. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, çocukların suça karışmaması için koruyucu ve önleyici mekanizmaları güçlendirdiklerini söyledi. Göktaş, meclis gündemindeki yeni düzenleme ile çocuk adli sürece girdiği anda Milli Eğitim ve Aile Bakanlıklarının bilgilendirileceğini de belirtti. Tunceli'de 6 yıldır kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Dokuz soruşturmasında yeni bir gelişme var. Habertürk.com'dayız. Dönemin Tunceli valisi tutuklu Tuncay Sönel dosyasını soruşturan Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı Gülistan'ın kaybolduğu gün görev yapan tüm zırhlı araçların tespit edilmesini istedi. Ayrıca o tarihte bu zırhlı araçlarda görev yapan personelin isim listesi de talep edildi. Araçların rutin görevi dışında farklı bir noktaya gidip gitmedikleri tespit edilecek. Fransa'da uzun süredir tartışılan ötenazi tasarısı parlamentoda kabul edildi. Tedavisi olmayan hastalıklardan muzdarip yetişkinlere belirli şartlar

altında yaşamlarına son verme hakkı tanınacak diye yazıyor cnntürk.com'da. Bizden kralmüzik.com.tr'den bir haberle bitirelim net gündemi. Kral Otobüsü Ankara'da çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun. Detaylar kralmüzik.com.tr'de.

0: Spor haberlerini sunar.
1: 2026 Dünya Kupası'nda finalin adı İspanya Arjantin. 19 Temmuz Pazar günü saat 22'de başlayacak mücadeleyle Dünya Kupası'nın sahibi belli olacak. Öncesinde ise cumartesi pazara bağlayan gece tam 12'de Fransa ile İngiltere üçüncülük için mücadele edecek. Fenerbahçe'nin yeni yıldızı İstanbul'da 24 yaşındaki Mason Greenwood sarı lacivertli kulüple 4 yıllık resmi sözleşmeye imza atacak. Milli erkek voleybol takımı Milletler Ligi 3. etap ilk maçında Sırbistan'ı 3-0 yendi. Ay Yıldızlar bir sonraki maçında yarın saat 17.30'da Ukrayna ile karşılaşacak.

0: Her şeyin bir tarifesi olduğu dönemde tarifesiz ve tarifsiz güzellikte bir akşam şovuna denk geldiniz millet. Bay J Kral Pop Radyo'da yayında şimdi. Her şey tarifeli ve sürekli değişen bir şey bu tarife şu son zamanlarda. Geçen bir dilenciye 20 lira verdim. Abi 50 oldu yalnız dedi. Buyur dedim. 50 oldu abi, kurtarmıyor 20 artık. Haklısın deyip 30 lira daha verdim. Ben bu tip yanımda bozuk para yok diye daha büyük para verip üstü kalsın demek zorunda kalabileceğim durumlar için üzerimde hep bozuk para taşırım. Karım bu hesaplanmış cimrilik seviyemden nefret ediyor. Hayatımdaki erkek fakir olsun ama cimri olmasın diyor. Ben de diyorum ki hayatta her şey tam ve mükemmel olmuyor. Sadece fakiri elde edebildim. Takip edilemez bir hızla zam geliyor her şeye. Hani böyle Pablo Escobar paraları kamyonla taşıyordu ya. Adamı şimdi çok iyi anlıyorum. Suç örgütü liderliği diye enflasyonmuş. Olamıyor mu? Artık evden çıkarken cüzdan taşımak diye bir şey kalmadı. Cüzdan nostaljik bir aksesuar benim için. Yanına 500 lira alıyorsun. Evden çıkıp metrobüse binene kadar zaten para bitiyor. Anladın? Başka türlü hesap yapmak lazım. Geçen kankamla kahve içmeye çıkacağız. Kankiye bu arada. Kankiye ama cinsiyet ayrımı yapmak istemiyorum. Yani bir erkekli bir kadın kanka olabilir vurgusuydu, anladın? Eyvallah. Dişi kankamla. Neyse. Çıkmadan evde bütçe planlaması yapıyorum ha. Bilgisayarı açıyorum. Yol parası X. Kahve Y. Kahveye zam gelme ihtimali Z. Yolda simitçi görürsek S. Yanıma 2000 lira nakit, 2 kredi kartı. Ne olur ne olmaz bir tane de çeyrek altın atıp cebime. Oğlum ya kızım, alt tarafı bir latte içip dedikodu yapacağız dayı. Savaşa gitmiyoruz yani. Kafeye girdim, menü dijital, kare kodu okuttum. Ekranda fiyatlar. Çok yakında kripto veya borsa ekranı gibi sürekli sayılar değişmeye başlayacak bu dijital menülerde, biliyorsunuz değil mi? 15 dakika önce Nikaragua'da iç savaş çıktı. Kahve 440 lira. Garsona şey diyeceğim. Kardeş kahve ne kadar? Çocuk saate bakar. Abi şu an 14.20. Şu anki fiyatı 180 lira. Acele et. 14.30'da Fed faiz açıklaması yapacak. 210 olabilir abi. Hızlı içeceksen duble yapayım abi espressonu. Abi şat atar gibi dikliyorsun kafayı. İşte bu bitmek bilmeyen zam furyasını insanın verdiği en muhteşem, en zavallıca tepki. Yani aniden bastıran aşırı cimrilik. Şu karımın nefret ettiği şey. Özellikle de bir yere oturunca bir şeyin fiyatını sormamdan nefret ediyor. O kadar bikbiklendi ki sonunda koy verdim. Her şeyi fiyatı sormadan sipariş ediyorum. Benimle kalmaya niyeti varsa o kadar sefil bir gelecek bekliyor ki kendisini, çok üzülüyorum.
1: Sen kendine üzül Bahçe, üzülmüyor musun?
0: Ben kendime niye üzüleyim? Kadın yıkılıyor. Dert onun derdi. Bu bedene sefaletle katlanmak apayrı bir challenge olacak onun için. Cimrilik ne? Ekonomiye karşı açılmış bir bireysel bir savaş. Sanki ben dışarıda 50 lira harcamayınca küresel enflasyon dize gelecek. Yine bir arkadaşımla buluştum. Adam normalde eli açık. Kriz bunu öyle bir vurmuş ki adam mutant bir cimriye dönüşmüş. Yüzüklerin Efendisi'ndeki Gollum gibi. Eli cebinde paralarını tutup "My precious, kıymetlim" diye hırıldıyor. Garson geldi, ne alırsınız dedi. Bizimki menüye baktı, fiyatları gördü. Yuvalarından fırladı gözü. Karım evde her girdiği odanın ışığını açık bırakıyor. Ben laf etmiyorum artık ama geçerken hepsini kapatıyorum. Öf diyor, rahmetli dedem gibisin, bıktım senden ya. İşin en ironik tarafı, ne kadar cimrilik yaparsan yap, o zam seni buluyor kanka. Yani ben cimrilikle çok kaçmaya çalıştım, olmadı. Yani ikisinden birini seçmem lazım. Ya parama kol kanat gereceğim ve güzel kadınlarla evlenme hobimi bir kenara bırakacağım. Ya da koy ver gitsin modelini benimseyi, bir yarınlar olmasın tadında yeni bir döneme gireceğim hayatımda. Hayırlı, hayırlara vesile olsun. Hadi bakalım.

0: Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
1: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için Mobilden Tarım Kredisi'ne kolayca başvuruyor. İşine odaklanıyor. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
2: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum.

Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Pilot garaj, oto ekspertiz. Bauplast'ta, Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle. Pilot.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
2: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte

0: Servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de. Pilot Garaj Shop'a
1: ekspertiz. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. Pilot Garaj
2: Shop'a ekspertiz. Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve

0: Kaş, Bodrum, Çeşme. Yaz tatili yolları sizi bekliyor. Tabi hayalinizdeki Chery'yle. Yepyeni Chery Tiggo 7 Comfort, lansmana özel, MTV ve tescil işlemleri hariç 1 milyon 999 bin TL fiyatıyla şimdi Türkiye'de. Detaylar Chery.com.tr'de. Chery.
1: Sigortam cepte, hep yanında. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, ihtiyaç duyduğun anlarda hep yanında. Anadolu Sigorta'nın yenilenen mobil uygulaması Sigortam Cep'te değişen arayüzü ve pratik menüsüyle hep yanında. Hemen indir, sigortacılık işlemlerini tek uygulamadan hallet. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.

Selam milletim. Bay J yayında. Burası Bodrum Kral Pop Radyo Stüdyosu ve burada sadece ben yayın yapıyorum. Aletler, cihazlar da bana ait. Mikrofon vesaire. Ve meraklıları için ilginç bir bilgi vereyim. O eski sıcak radyo sesini duymanız için vintage ses üreten Baby Bottle adlı bir mikrofon kullanıyorum ben stüdyomda. Ve artık satılmıyor. Bu yüzden tek ve en iyi olmak sanırım bu sanayide her daim kaderim olacak gibi görünüyor. Açıdan sizi tebrik ederim. Doğru yerdesiniz. Bana! Yay burcuyum. En az bulunan burçmuş yay. Yo illaki o diye kötü şeyler de var az bulunan. Ya, zaten burçlara inanmıyorum ben. Yani ortak özellikleri olabilir. Evet, mesela benim çekildiğim kadınlar hep ikizler. Bunun bir anlamı olmalı öyle değil mi? Bahçe ne kadar şanslısın. Biliyorum kanka, işim bittiğinde kitap yazacağım. Nasıl hayatta kaldım diye bir nevi tez gibi. Şu anda yengeç burcundayız. Yengeç demek biliyorsunuz sulu gözlerler, duygusallık, anaçlık demek. Ben söylemem, astrologlar söylüyor. Ben normalde astrolojiyle çok dalga geçerim. Çünkü bana çok absürt geliyor. Bir Celal Şengör'e bir bana absürt geliyor. Herkes aşırı meraklı. Burcun ne? Çok abi, karım bayılıyor. Evde sürekli video kanalları açık. Anunnakiler geliyor diye bağırıp duran birileri konuşuyor sürekli videolarda. Anunnakiler... Geçen gün bir astroloğun videosuna denk geldim. Kadın ekrana bakıp öyle bir bağırıyor ki... Merkür retrosu başladı. Sakın imza atmayın. Eski sevgiliniz dönecek, onu da almayın. Hayat çok pahalı, yalnız daha iyisiniz. Oha, kaderimi çizdi ya. Kara delik yutacak koskoca galaksiyi. Bizim astrologlar hala yükselen akrepler bu hafta ani harcamalardan kaçınsın diyor. Abi bu hafta Türkiye'de yaşayan herkes ani harcamadan kaçınsın. Bunun burçla ne alakası var? Enflasyon var. Kimin için iyi ki ani harcama yapmak şu anda? Bunu duyan akrep burcu da cüzdanına bakıyor. 300 lira var. Hmm diyor. Demek ani harcama yapmamam lazım. Zaten bu astroloji, yaşam koçluğu, kişisel gelişim tayfası birleştiler. Bize resmen yeni bir tarikat kurdular. Adı da pozitif kalma terörü. Geçen bir yaşam koçuna denk geldim internette. Adamın mesleği bu. Yaşam koçu. Bana hayatı öğretecek. Çocuk 24 yaşında. Evlat, sen daha hayatta anandan babandan gizli dışarı çıkma evresini yeni atlatmışsın. Bana neyin koçluğunu yapacaksın? Sahneye çıkmış diyor ki, içindeki devi uyandır. Sen bir şampiyonsun. Evrene ne verirsen onu alırsın diyor. Ben evrene 55 yıldır vergi veriyorum. Evrenden bana sadece KDV artıkları geliyor. Ne anlatıyorsun sen? En çalışmayan olumlamayı söyleyeyim mi? Harcadığım her para bana katlanarak geri döner. Ya bırak! Sabah uyanıp aynaya bakacakmışım. Ben zenginim. Para bana her kaynaktan kolaylıkla akar diyecekmişim. Sabahın köründe ağzım kokuyor. Cüzdanımda sadece akbil var. İstanbul kartımla aynaya bakıp şunu söylesem. Ayna bana dönüp ya he falan diyecek. Ama kendimi kandırmanın da bir sınırı var. Bazen işte dönem dönem acaba diyorum ya şu stresli hayattan kaçmak için. Hadi bir yoga, hadi bir meditasyon yapayım. Bir stüdyoya gittim, içeride tütsü yakmışlar. Herkes yere serilmiş. Hoca geldi, title çok tatlı. Dingin biti. Şimdi dedi, zihninizi boşaltın, nefesinize odaklanın. Hiçbir şey düşünmeyin. Bir 2026 insanına hiçbir şey düşünmeden. Ne demek? Bu dünyanın en zor işi ya. Ben gözümü kapattığım an zihnim fırlıyor ya. İçeride 1000 kunduz koşmaya başlıyor. Kredi kartının asgarisine kadar da. Ay sonunda çöp vergisinin ikinci taksite bak. Ispanak kaç para oldu? Bu hafta acaba pazarda geçen haftaki fiyata bulabilecek miyim? Acaba tüpü açık bıraktım mı? Hoca fısıldıyor. Evrenle bütünleşin. Ben diyorum ki evren benim yerime doğalgaz faturasını ödeyecek mi hoca? En son şimdi de Nirvana'ya ulaşıyoruz dediler. Arkadan müzik açtı. Çan sesi geliyor. Dın diye sonra kurbağa sesi, su sesi. Ben zihnimi boşaltacağıma dere kenarında çamaşır yıkarken türkü söyleyen güzel bir kız düşünmeye başladım. Bir yandan da altıma kaçıracağım size. Nirvana yerine tuvalete ulaşmaya çalışıyorum. Bakın ama tamam, eyvallah. Tukaka dediğim bir sürü şeyin yanında hiçbir resmi ehliyeti olmayan insanların kahve falı kapatıp kız sana üç bakta kadar bir yol var deyip birbirlerini teselli etmesi hoş geliyor. Yalan olmaz. Bize çakralar sökmez, biz ancak kısmet söker. Kral

Ah hadi. Delilik dediğiniz şey tam olarak nedir ki ha? Çizginin öteki tarafı. Tabii iç çamaşırınızı kafanıza geçirip sokaklarda enflasyon enflasyon diye bağırıp koşmanın sadece bir delilik mazeretiyle kamufle edilemeyeceğini ben de biliyorum. Ama belki de adamın bildiği çok önemli bir şey vardı. Belki de hepimiz öyle ama. Belki uzaylılar adama gelip kafana odunu geçirip sokakta koşmazsan dünyayı havaya uçuracağız. Elon Musk'ı da başımıza kalıcı CEO, dünya CEO'su yapacağız demişti. Adam da bizim ruhumuz bile duymadan dünyayı kurtarmaya çalışıyordu. Bu yüzden arkadaşlar bundan sonra sokakta kafasında iç çamaşırıyla bağırarak koşan birini görürseniz hemen yargılamayın ha. Sizin için yaptığı fedakarlık. Ama hani neme lazım? Hani çok da yaklaşmayın. Hiç yaklaşmayın abi. Kral Pop Radyo'dasınız millet. Burada sürprizler her zaman açık olun. Bu sloganı yazan insanlar zamanında size Bay J'yi getiren vizyonerlerin ta kendisi. Evet. Sloganı zaten tek başına doğru ya. Buraya büyük zorluklarla, devasa tazminatlarla transfer edildim. Eski işimi biliyorsunuz. Yapay zeka güzellik yarışmalarında sunuculuk yapıyordum ben. Bana bu radyo için teklif yaptılar. Hayır ben dijitalde kalacağım dedim. Ailemi, akrabalarımı hatta Spotify listelerimi silmekle tehdit ettiler. Silin oğlum umurumda değil dedim. Sonunda stüdyoyu 6 tane iri yarı korumayla bastılar ki aralarından biri prodüksiyon asistanım Serkan Altınkum'du. Kolundaki anıran eşek dövmesinden tanıdım. Ve beni o dijital güzellerin arasından söküp buraya bu mikrofonun başına getirdiler. Gelin buketi uçak düşürdü. Şaka değil arkadaşlar, gerçek bir haber. Dünyanın birçok ülkesinde evlenirken çiçeği arkaya doğru fırlatmak adet ya. Bu işi abartıp felakete yol açmışlar. Basına göre vizyonsuz bir gelin ve damat düğün için uçak kiralamış. Uçak davetlilerin üzerinden geçerken gelin hanım da buketi yukarıdan bekar kadınların kafasına fırlatacak. Müthiş, gerçekten harika bir fikir. Hesap tutmamış, çiçekler uçağın motoruna sıkışmış arkadaşlar. Havada yangın çıkmış, uçak bir pansiyonun üzerine çakılmış. 44 yaşındaki gelin, 44 yaşındaki gelin... Evet. Hayır. Bence 44 yaşında ilk evliliğini yapmanın en ufak bir problem yaratacağını düşünmüyorum. Yanlış anlamayın. Ama bu uçak çiçek falan... Ha? Kokpitte oturan damat kazadan sıyrık almadan kurtulmuş. Evet, bir şey söyleyeceğim. Hayatımda duyduğum en görkemli, en absürt düğün hikayesi bu olabilir. Yani ey kader atamadın bir tur daha dön ya dedikleri saçan zamanı. Bu arada bence uçak kazasında yaralanmış birini hastaneye helikopterle götürmemek lazım. Zaten uçan şeylerden travma yemiş. Anladın mı? Sen sedyeyle yine pervaneli bir şeye bindiriyorsun. Bırakın ambulansla gitsin. Adamın kaderinde ne yazıyorsa yazıyor. Fantezi yaz, başkalarının yakmanın alemi yok öyle değil mi?

0: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
1: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
0: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima milletimizde.
2: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'le
3: sınırsızca. TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
4: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
5: TEB o kadar iyi ki TEB.
6: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Eco G120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.

0: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et.
0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
3: Sağlamsa Lassa.
4: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
5: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.

0: İşte bu Bay J'nin Kral Pop Radyo Show'unun bugünkü son anonsu sevgili dinleyiciler. Üzülmeyin ya, yine geleceğim ben. Üzülme gözüm çocuğa. Elbette benden başka değerli sunucular da var bu frekansta ama hiçbirinin benim kadar hızlı bir çenesi yok. Bunu hepimiz biliyoruz. Yani programları benden daha uzun olsa da saat olarak, konuşma süreleri uzayıp gitse de yine de benim bu 3-4 dakikalık konuşmalarında anlattığımdan fazlasını anlatabileceklerini zannetmiyorum. Bu program benim Türkiye'ye borcumu ödeme şeklim arkadaşlar. Evet. Sakın aldığım o bir sürü parayı bu işe karıştırmayın. O geçimimi sağlamak için. Sorabilirsiniz tabii, neden birkaç bin liraya geçinebilecekken bu kadar fazla maaş alıyorsun diye. En doğal hakkınız bence de sormanız lazım. Cevap basit. 3 defa evlendim, boşandım ve hala hayatta kalmaya çalışıyorum. Gerçi çoğunlukla hayat beni yaşıyor. Ama neyse, kontrolü ele almamın zamanı geldi. Sadece tam olarak nasıl yapacağımı hala bilmiyorum. Sevgili değerli dinleyiciler, bugün burada yeni bir döneme geçiyoruz. Bir bilim adamı bir araştırma yapmış. Bu arada bilim insanı demedim çünkü hikayeyi size sunmadan önce okudum ya ben. Japon bir erkek bahsettiğim bilimci. Bu da onu bir bilim adamı yapar. Adamlığını tartışırsın kral, bilemem ben onu. Sadece politik doğruluğa hassasiyeti yok demeyin benim için, uyarmak istedim. Bir araştırmanın sonuçlarına göre neden benim programım bu kadar başarılı ve şahane bilimsel olarak ortaya çıkmış oldu? Araştırmacı adam Satoshi Kanazawa, Yeni Zelanda'dan. Kendisi özellikle bilim dehalarının ve suçluların biyografilerini incelemiş ve ortak bir yanları olduğunu fark etmiş. Hepsi en başarılı hamlelerini 30'larında yapmışlar. Bu bilim adamı veya suçlu hepsinin başarıya giden yolda ateşleyicilerinin kadınları etkileme istekleri olduğunu iddia ediyor. Bir kadınla birliktelik yaşamak için ne gerekiyorsa yaptılar diyor ve evlendikten sonra başarıların devamı gelmiyor. Bu belki araştırmada yoktur. Ben ekleyeyim, evlendikten sonra birliktelik de yaşamıyorsunuz zaten. Devamı yok. Ya da o dahi bilimcilerin başarıları, kel kafaları ve kalın gözlükleriyle amaçlarına hiçbir zaman ulaşamayacaklarını fark ettikleri anda sona eriyordur. Bilmiyorum. Çok güzel. Çok güzel. Bravo. Bravo. Yaptığımız her şeyi Fingy Fongy için yapıyoruz, öyle mi? Hadi. Bütün erkeklerin ortak özelliği değil mi bu? Ne saçma. Sözüm meclisten dışarı. Sayın Kanazawa. Son bir absürtlük daha anlatayım, gideyim. İneklere sarılma terapisi var. Şimdi hayvanlarla terapi acayip moda, biliyorsunuz. Hatta atlarla terapiye giden arkadaşlarım var. Sarılıyorlar, çok etkilenmişler, ağlamışlar, duygulanmışlar. Sadece at yürüterek içlerine dönüp kendileriyle hesaplaşmışlar. Hayatımda daha saçma bir şey duymadım. Hiç böyle abrakadablara da inanmam bu arada. Ama ne yapacaksın? Ne yapacaksın? İnsanın insanı, köpeğin köpeği yediği bir dönemdeyiz. Herkes ekmeğinde. Ama İneklere sarılma terapisi bence ayıp artık. Bak, o noktada Amerika'da açılmış, bir gece kalıyorsunuz, günü bile kahvaltı dahil. Daha önce at terapisi yapan bir takım gibi şey, ineklere sarılma terapisi uyguluyor. Sarılıyorsunuz, tarıyorsunuz, okşuyorsunuz. Ya ineğe niye sarılıyorsun abi? Git ahıra sütünü sağ, peynirini yap, ye. İneğin de psikolojisini bozdunuz. Sonunda ben kendimi ineğin yerine koyuyorum.
1: Kanka, keseceksen kes, sağacaksan sağ. Manipülasyona gerek yok. Beni neyim için sevdiğini herkes biliyor.
0: Hey ya dostlar, mikrofonu kapatma vakti geldi. Bu saate kadar kulak kabartan, eşlik eden, gülen herkese sonsuz teşekkürler. Mikrofon kapanır, show biter. Kendinize iyi bakın. Bye.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
4: Hatalar yolluyorum. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 1 1

Pop Müzik Radyosu Kral Pop Radyo, Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya, CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın. Bu iş kulaktan dolma bilgiyle olmaz. Güneş işi ciddidir. İşi ehliyle yaparsan hasadınız bol, bereketiniz daim olur. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün 4'lü 1 litre Pepsi çeşitleri 135 lira. 100'lü Solo zeytinimiz dikavlusu 69 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe kaçmaz fiyatlar seni bekliyor.
3: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
4: Evet. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü.